0: Metinizde Emre Manav başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Mekke üzerine 10 bin kişilik orduyla hareket ediyordu. Havazin ve Sakif kabileleri İslam ordusunun gelişinden derin telaşa düşüyorlardı. Ordunun hedefi neresiydi? Mekke üzerine mi yoksa Havazin ve Sakif üzerine mi geliyordu? Bilinen bir husus vardı. Ordunun yönü bu üç cepheden birineydi. Ama hangisiydi? Hatta tamamen başka bir hedef olabilir miydi? Bunu yakinen bilemiyorlardı. Ama bildikleri bir husus vardı. Özellikle Mekke müşrikleri Müslümanlara 21 yıldır derin düşmanlık yapmışlardı. Onlara hayatı zindan etmişlerdi. Ola ki bunun bir gün hesabı sorulabilirdi. Havazin ve Sakif kabileleri de diken üzerindeydiler. Zira onlar da Mekke müşriklerinden geri kalmamışlardı. Onlar da sürekli düşmanlıklar sergilemişlerdi. Her fırsatta Müslümanlara zarar veren, savaşlarda müşriklerin safında yer alan bir tavrın içinde olmuşlardı. İslam ordusu Mekke'yi kuşatıyordu ve kan dökülmeden Mekke'yi fethediyordu. İslam ordusunun hedefi belli olmuştu. Hedefini gerçekleştirmişti ama şimdi Havazin ve Sakif kabileleri daha bir huzursuz olmaya başlıyorlardı. Zira İslam erleri hemen yakınlarına kadar gelmişlerdi. Mekke'yi fetheden bu büyük ordu hemen akabinden Havazin ve Sakif'in üzerine yürüyebilirlerdi. Bunu anlamak zor da değildi. Gelişen durumlar bunun göstergesiydi. Havazin ve Sakif kabilelerin öncüleri toplanıyorlar. İslam ordusunun kendi üzerine geleceklerinden emin olmadıklarını vurguluyorlardı. Geçen zamanın kayıp zamanlar olabileceğini dile getiriyorlardı. Süratle hazırlanmak gerektiği ortak bir kanaat halindeydi. Bu savaş ölüm kalım savaş olacaktı. Karşılarındaki ordu çetin bir orduydu. Nice savaşlardan anlığın akıyla çıkmıştı. Özellikle cesur insanlardan oluşan büyük bir orduydu. Bu İslam ordusuydu. Bu orduyla savaşa girmek ölüm kalım savaşına girmek olacaktı. İstişare şiddetli tartışmalara sarnılıyordu. Havazin lideri Malik bin Avf ordu komutanlığına getiriliyordu. Malik komutan özellikleri olan gürbüz bir insandı. Onun kabiliyeti, onun cesareti herkesçe çok iyi biliniyordu. Malik bin Avf öyle diyordu: bu savaş ölüm kalım savaşı olacaktır. Bu nedenle askerlerimizin dağılmaması, hele hele kaçmaması için kadınları, çocukları ve hatta hayvan sürülerini de savaş alanına getirmeliyiz. Askerler bir zaafa uğrarlarsa kadınlarından utanırlar ve kaçamazlar. Böylece geri çekilmeyen ve ölesiye savaşan bir imkan elde etmiş oluruz diyordu. Malik bin Avf'ın sözleri istişare meclisinde hemen kabul görüyordu. Bu işi daha sağlam almaktı. Ama istişare meclisinde etkin ve isabetli görüşler olan yaşlı Düreyd bin Simme de vardı. O genelde konuşmuyor, dikkatli dikkatli takip ediyor, dinliyordu. Malik bin Avf'ın sözlerini bitirdikten sonra Düreyd bin Simme söz alıyor, Malik bin Avf'a şöyle diyordu: vallahi sen gerçekten koyun otlatan birisin. Hezimete uğrayan bir kimseyi hiçbir şey durdurabilir mi? Eğer savaş lehinde cereyan ederse kişi ancak mızrağı ve kılıcıyla sana yardımcı olur. Lehinde cereyan ederse kişi ancak mızrağı ve kılıcıyla sana yardımcı olabilir. Yok eğer

onlardan üstündü. Teçhizat olarak da iyi bir ordu oluşturuyorlardı. Ordu komutanı Malik bin Avf bir konuşma yapıyordu. Müslümanlar şimdiye değin savaşların çoğundan zaferle çıkmışlardı ama onların savaştıkları ordular savaşmayı asla bizler kadar bilmezlerdi. Biz savaşçı bir toplumuz. Onlar ilk defa savaşı iyi bilen bir toplulukla savaşacaklar. Onlara savaşmanın nasıllığını öğreteceğiz. Onları yeneceğiz. Hatta onların sonunu getireceğiz. Bu savaş onların sonu olacaktır. Onları yeryüzünden sileceğiz diyordu. Yüksek bir moral veriyordu. Yürekleri ayağa kaldırıyor, yürekleri çelikleştiriyordu. Savaşı kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı. Mekke-i Mükerreme'nin fethi Ramazan-ı Şerif'te olmuştu. Ramazan-ı Şerif'in orucunun bir kısmını Mekke'de tutuyorlardı ve Ramazan bayramı da Mekke'de idrak ediliyordu. Mekke-i Mükerreme'de 20 gün kalınıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 20 günde namazlarını şerefli arkadaşlarıyla beraber Kabe'de kılıyorlardı. Rabbani bir iklimi terennim ediyorlardı. Kabe, Resulullah gibi iki büyük nimete vasıl olmanın derin manevi hazzını, huzurunu yaşıyorlardı. Kabe-i Muazzama'da Peygamber Efendimizin imametinde namaz kılmak, kainatın hiçbir zaman göremeyeceği muhteşem bir tabloydu, muhteşem bir güzellikti. Rabbani iklimle peygamber iklimi aynı anda yaşamak Rahman-ı Rahim'in hangi kullarına nasip olabilirdi? Böyle bir devlete kimler erebilirdi? Bunlar ashab-ı güzeyindi. Bunlar sahabe-i kiramdı. Bunlar peygamber ikliminin has gülleriydi. Bunlar muhacirlerdi, ensardı. Bunlar peygamber efendimizin şerefli arkadaşlarıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber geliyordu. Havazin ve Sakiflilerin büyük bir ordu hazırladıkları, Müslümanlara saldırıya hazırlık yaptıkları haberi geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarından Hazreti Abdullah bin Ebu Hadret'i bu haberin ne denli doğru olup olmadığını öğrenmesi için gönderiyordu. Hazreti Abdullah vazifesini yerine getiriyor ve haberin doğru olduğunu Allah'ın Resulüne bildiriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Müslümanların hazırlanmasının talimatını veriyordu ve Müslümanlar süratle hazırlanıyorlardı. Bu arada Peygamber Efendimiz henüz Müslüman olmayan Saffan'dan ödünç araçlar, savaş araçları istiyordu. Saffan Peygamber Efendimiz'e zorla mı yoksa ödünç olarak mı alıyorsun diye soruyordu. Saffan böyle bir soruyu şu nedenle soruyordu. Mekke'ye hakim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Saffan da onun kontrolündeydi. Emrederdi. İslam ordusuna imkanlarını vermesini temin edebilirdi. Saffan da kendisinin böyle bir konumda olduğunu biliyordu. Hayliyle soruyordu. Zorla mı yoksa ödünç olarak mı alıyorsun diyordu. Efendimizin cevabı tam tatmin edici boyutlardaydı. Zarar göreni ve yitirileni tazmin şartıyla ödünç alıyorum buyuruyordu. Saffan'dan istenen nakit paraydı, zırhtı. Savaşlar zırhları zarar görebilirdi, kaybolabilirdi. Haliyle zarar göreni de yitirileni de tanzim şartıyla ödünç olarak talep ediliyordu. Burada bir esasa işaret düşülüyordu. Bir esas öğretiliyordu. Silahını bırakmış düşmanın malına dokunulmazdı. Asla zarar verilmezdi. Malına el konulmazdı. Bu husus gayrimüslimler için böyleydi. Savaşmayan müşrikler için ya da savaşa iştirak etmeyen müşrikler içindi. Zaten müminlerin birbirlerine kanı malı haramdı. Burada güvenilir insan gerçeği de öğretiliyordu. Güçlüsünüz, istediğinizi yapabilecek güce ulaşmışsınız. Ama insana saygıyı, İnsan hukukunu ihlal etmekten özenle sakınmayı gerçekleştiriyorsunuz. Hayatın bize öğrettiği, toplumlara öğrettiği
en temel bir ilke.

0: vardı. Güvenilir insan olmaktı. Şeffaf insan olmaktı. Her insana insanca davranmaktı ve bu davranışta içten olmaktı. Peygamber Efendimiz 12 bin kişilik ordusuyla şirk ordusunun üzerine yürüyordu. Medine'den çıkarken 10 bin kişilik bir orduyla çıkan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 2 bin kişilik bir kuvvet daha katılıyordu. Bunlar yeni Müslüman olmuş Mekkeli müminlerdi. Henüz İslam'ı özümsemeleri mümkün de değildi. Henüz Müslüman oluşların üzerinden 15-20 gün geçiyordu. Ama onlar da Peygamber Efendimizin ordusuna heyecanla, şevkle katılıyorlardı. Ayrıca henüz Müslüman olmamış 80 müşrik de orduya katılıyordu. Bunlardan biri de Saffan bin Ümeyye'ydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların da katılmalarını arzu ediyordu. Onların Müslümanların hallerini yakinen görmelerini istiyordu. Müminlerin ahlakını gözlemlemelerini arzu ediyordu. O güzel hallerden istifade edeceklerini umuyordu. Bir de savaşa katılmaları sonucunda ganimetlerden pay almalarını arzu ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakinen biliyordu ki müşriklerin en büyük hedefi gayeleri zengin olabilmekti. Ciddi boyutlarda servete sahip olabilmekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara insanın gayesinin mal mülk olamayacağını fiilen öğretmeyi de murat ediyordu. Bütün dünya malı bir yanaydı, iman nimeti bir yanaydı. Kuşkusuz iman nimeti kainatlardan da daha kıymetliydi, daha değerliydi. Huneyn savaşı sonrası bunu fiilen yaşamaları mümkün olacaktı. Peygamber Efendimiz bu düşüncelerle onların da savaşa katılmalarını arzu ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkamlık alıp başını gitti sokağımızdan.

ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerin öncesi.

Müjden geldiğinde şehrimize cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız senin sevdiğini sevdik. Sevdik.

celal sahibisin. Her türlü kusurdan münezzehsin. Vahid-i ehadsın ki zıddın bile olamaz. Benzerin tasavvur edilemez. Sen ki Allah'sın, beka sahibisin. Her türlü eksiklikten mukaddessin. Kadim-i ezelisin ki sonradan olanlara ve sonu olanlara benzemezsin. Sen ki Allah'sın, cemal sahibisin. Çirkinlik ve noksanlık senin katına erişmez. Vacibül vücutsun ki varlar hep seninle vardır. Başkalarının yokluğu sana noksan getirmez. Sen ki Allah'sın, kemal sahibisin. Adaletsizlik ve anlamsızlık senin adına yaraşmaz. Zat-ı Zülcelal'sin ki kafirlerin vehimleri, gafillerin zanları senin yanına yanaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel isimlerin sahibisin. Akıl ve hayallerin tasvirleri ve tarifleri seni anlatmaya yetmez. Ehad-ı Samet'sin ki eşyanın hepsine birden tecelli etmen, eşyanın her birine tecellini eksiltmez. Kusurluyum, bağışlamanı diliyorum. Günahkarlar senin kapına varır, suçlular affınla aklanır. Seni cümle kusur ve çirkinlikten pak biliyorum. Huzurunda secde secde eğiliyor, Subhanallah diyor. Muhtacım, rahmetini umuyorum. Açlar senin elinden beslenir, yoksullar rahmetinle sevinir. Her muhtacın ihtiyacını karşıladığına tanıklık ediyorum. Sana minnettarlığımı şükrümle arz ediyor, Elhamdülillah diyorum. Acizim, kudretine dayanıyorum. Acizler senden medet umar, zayıflar lütfunla doyar. Her acizin imdadına kudret ve rahmetinle yetiştiğine şahitlik ediyorum. Sana hayranlığımı rükularımla ifade ediyor, Allahu Ekber diyorum.

bu mabede mutlak sen de girip çıkasın. Her seslenişte vaktinin namazını kılasın. Allah'ın rahmetiyle dolup taşasın. Hakkın davetçisi ezan-ı Muhammed ile cennet davetçisi.

tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Şehadetle müsebbihtir, müvahhittir. Evet, tevhid-i Rahman'la büyük bir sesle zakirdir

bütün zerrat hüceyratı, bütün erkan-ı azası birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki:

O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar onun zikri, onun savtı ki

bu bir insan-ı ekberdir. Büyük sesle eder zikri, bütün eczası zerratı, küçücük sesleriyle o bülent sesle beraber der ki:

o sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet muniz ve mukni ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrem

yemin olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki

Evet, vesvese-i sarık, ba vehmi şüphe-i tarık. Ne haddi var ki o marık girebilsin bu barık kasra, hem şarık ki sur sureler şahik, her kelime bir melek.

Tarihin sayfaları arasından nice peygamber aşıkları gülümser. Osmanlı Devleti'nin 27. hükümdarı Sultan 1. Abdülhamit de onlardan biridir. Peygamber Efendimiz'e olan aşkı ve hasreti Ravza-i Mutahhara'daki Hücre-i Saadet'in duvarlarına yansımıştı. Kaside-i Hücriye ismini alan bu şiirinde Sultan 1. Abdülhamit halini sevgililer sevgilisine şöyle arz eder: "Efendim, ey Allah'ın Resulü, tutuver elimden. Senden başka kimsem yok, kimseye de sığınamam ben. Sen ki bütün varlıklar alemi için hidayet nurusun. Sen ki cömertliğin sırrısın, ey en hayırlı güvencem. Ey iki parmağından nehirler fışkıran ve imdadına koştuğu orduyu suya kandıran, beni ürküten bir sıkıntıya düştüğüm an derim ki, ey efendilerin efendisi, ey güvencem, ne olur hatalarımdan, kusurlarımdan ötürü Rahman olan Allah katında benim için şefaatçi ol ve bana hayalimden bile geçmeyen ikramlarda bulun."

çağırın ay ışığını. Yıldızların umut taşıdığını gördüm yedi kat göklerden. Güneşten koparıp ellerimi, kuşandım zırhını pürüzsüz dualarım. Çağırın bebeği, ay ışığını çağırın. Çağırın öfkeyi, Rüveyda'yı çağırın. Birbirine benzer bebek ve ay ışığı, ikisi de salıncaklarda büyür. Birbirine düşmandır öfke ve Rüveyda. Toplayın bütün musaları nehirlerden, denizleri, orduları, bıldırcın etini. Ben öfkeyi değil, ay ışığını, Rüveyda'yı değil, bebeği istiyorum. Bebek hakikate çağırır da öfkeyi, öfke ateşe düşer. Ay ışığı sarar yüzlerimizi, Rüveyda sanki mahşer. Artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum. Karanlık, kangren, başıboş kentlere giriyor hayallerim. Çağırın ay ışığı, Rüveyda'yı çağırın. Ben maskeli değilim. Günahına girsem de karanfillerin, çekmedim kalbimi bakışlarından. Çağırın ay ışığını, gözlerime süreyim. O şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda. O şimdi bir sancıdır sevda duraklarında. Kalbimi karalıyor binalarda o şimdi. İntikam devşiriyor rüyalarda o şimdi. Geceyi kaldırın omuzlarımdan, yoksa bütün çiçekler kuruyacak evinde. Karşıma dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı Rüveyda'nın zehir, nefret gözleri. Halbuki ne vergiler ödedim Rüveyda için. Yargılandım, tutuklandım, mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde. Çağırın ay ışığını, Rüveyda'yı çağırın. Reva mı beni böyle kurşunlamak derinden? Ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden. Reva mı içimde soluklanan kuşların kırmak kanatlarını, sonra gitmek, arkaya bakmaksızın bir defa. Bırakıp adım adım istihza tohumları, bu zamansız şairi incitmek reva mıdır? Sevindirmek dururken

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 28. Cüz.

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كان

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir yara, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhum, her cümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar, yine bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse şualar mecmuasından 15. şuadan El-Hüccetü'z-Zehra'nın ikinci makamı olan Tahiyyat bahsinin son demlerinden 15. delilden birincisi. Fel ittizanetul manzumatu. Yani bütün mahlukatta müşahede edilen ölçülü düzgünlük. Mizanlı intizam, ihatalı bir ilme şehadet eder. Bütün mahlukatta gözle görülen ölçü, mizan, ihatalı bir ilme şehadet eder. Evet, muntazam bir saray gibi kainattan ve manzume-i şemsiyeden ve kelimeler ve seslerin neşinde zerreleri medar-ı hayret bir intizam gösteren hava sayfasından ve 300 bin ayrı ayrı nevileri her baharda bir intizamı ekmel içinde yetiştiren, zemin yüzünden tut ta her bir zihayatın vücudundaki aza ve cihazat ve hüceyrat ve zerrelere kadar derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam bulunması gayet zahir ve kat'i bir surette ihatalı bir ilme delalet ve şehadet eder demektir. İhatalı bir ilme delalet ve şehadet eder demektir. İkinci delil vel ittizanetul manzumetu. Yani bütün kainattaki masnuatta, kainatta olan bütün masnuatta, cüz'i külli, az çok seyyarattan ta kandaki hücerat-ı hamza ve beyzaya kadar, al yuvar ve ak yuvarlar gibi, her şeyde gayet düzgün bir ölçü, mütenasip bir mizan bulunması, bedahetle muhit bir ilme delalet ve kat'i şehadet eder. Evet, görüyoruz ki mesela örnek, bir sineğin bir insanın azaları, bir sineğin bir insanın azaları ve cihazatı, bedeninde olan her şey, hatta cesedinin hücreatı, hücreleri ve kanındaki kırmızı ve beyaz kürecikleri o derece hassas bir mizan ve ince bir ölçüyle yerleştirilmiş ve o derece birbirine münasip ve uygun ve cesedin sair azalarında öyle muntazam bir tenasüp var ki, nihayetsiz bir ilme malik olmayan o vaziyeti onlara vermesi hiçbir cihette imkanı yok. İşte aynen bütün zihayat ve enva mahlukat, zerrattan ta manzume-i şemsiyedeki seyyarata kadar öyle tam bir muvazene ve zerre kadar şaşırmaz bir düzgün ölçü hükmetmesi, ihatalı bir ilme kat'i delalet ve parlak şehadet eder. Demek ilmin her delili zat-ı alimin mevcudiyetine dahi delildir. Demek ilmin her delili, her bir delil Cenab-ı Hakk'ın alim isminin mevcudiyetine dahi delildir. Sıfat mevsufsuz olması muhal, vasıfsız ve imkansız olmasından bütün hüccetleri alim-i ezelinin vücub-ı vücuduna kuvvetli ve gayet kat'i bir hücceti kübradır. Bir sineğin bir insanın azalarındaki o intizam, o ölçü, o mizan bedahetle bir ilme delalet ediyor, yani şahitlik ediyor. Üçüncü delil vel hikemul kastiyyetul ammetudir. Yani bütün kainattaki hallakiyet, bütün kainattaki hallakiyet ve faaliyette ve tebeddülat ve ihya ve tavzifat ve terhisatta, bütün kainatta olan faaliyet, değişimler, ihya olması, tekrar hayat bulması, tavzifat, vazifelendirilmesi, terhisat, vazifelerinin bitmesi, bütün masnuatın her biri ve her bir taifenin tesadüf imkanı olmayan öyle kasti ve bilerek takılan hikmetleri ve faideleri ve vazifeleri var ve görüyoruz ki ihatalı bir ilmi bulunmayan hiçbir cihette hiçbirisine icat noktasına sahip çıkamaz. Mesela hadsiz zihayattan bir insanın 100 cihazatından bir tek cihazı olan lisanı, dili, bir et parçası iken, iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, faydelere alet oluyor. İnsandaki sadece dil, kuvve-i zayika, tat alma duygusu, et parçası gibi ama iki büyük vazifesi. Yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, faydelere alet oluyor. Taamların zevkindeki vazifesi, yediğimiz gıdaların zevkindeki, lezzetindeki vazifesi. Ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber vermek. Cesedimize, midemize haber vermez. Tatlı, ekşi, tuzlu değil mi? Bunun gibi. Ve rahmet ilahiyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş, teftiş ediyor. Ve rahmet ilahiyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santral olmak. Hem müfettiş hem kelimeler noktasında kalbe, ruha, dimağa, beynimize tam bir tercüman ve santral olmak, santral vazifesini yapmak. Elbette gayet parlak ve kat'i bir surette ihatalı ilme delalet ve şehadet eder. Bir tek dil hikmetleri ve meyveleriyle böyle delalet etse, hadsiz lisanlar, bir insandaki bir dil, bütün dünyadaki insanların dilini düşünün ve hadsiz zihayetler, nihayetsiz masnuat, güneş zuhurunda ve gündüz katiyetinde nihayetsiz bir ilme delalet ve şehadet ve allamul guyubun daire-i ilminden lütuf ve yardımında Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Bütün gaybleri, geçmişleri ve geleceği en iyi bilmesi Allah'ın gıyıp ve hikmetinden ve meşiyetinden hariç, hikmetinden ve meşiyetinden hariç hiçbir şey yoktur diye ilan ederler. Onun ilminin dışında hiçbir şey olamaz. Cenab-ı Hak Alim ismiyle bütün her şeyi biliyor. Allah'ın gıyıp ne yapıyor? Bütün gayb, gizli olan, geçmiş ve geleceği en iyi şekilde bilmez. Dördüncü delil, vel inayetul mahsusatul mahsusatuş şamiletu. Yani bütün zihayat, hayat sahibi her şey, zişur aleminde akıl sahibi, her neve ve her ferde hususi ve ona münasip, her neve, her ferde şuhurlu bir şekilde değil mi? Hususi ve ona münasip ve umuma şamil inayetler, şefkatler, himayetler, bedahet derecesinde ihatalı bir ilme delalet ve inayetlere mazhar olanları ve ihtiyaçlarını bilen bir alim-i inayetkarın vücubu vücuduna hadsiz şehadetler eder demektir. Yani Cenab-ı Hak her neve, her ferde hususi ve ona münasip ve umuma şamil inayet veriyor. Şuurlu bir vazife veriyor. Mesela hayvanat nevinden bakarsak değil mi? Süt yapma fabrikası gibi veya arıya bakalım bal yapma fabrikası gibi. Ona şuurlu bir zihayat sahibi olduğu için şuurlu bir vazife veriyor. Ve hususi ona münasip umuma şamil. Sadece bir hayvanat tayfesi değil, dünyadaki bütün hayvanat tayfesine bu vazifeyi veriyor. İhtar Risale-i Nur'un hülasatül hülasasının zübdesi olan Arabi fıkradaki kelimelerin izahı ise Kur'an'dan tereşüh eden Risale-i Nur'un Ayat-ı Kur'aniyenin lematından aldığı hakikatlere, hususan ilim ve iradeye, yani bu okuduğumuz baştaki Arabi ibareler Kur'an'dan tereşüh etmiş. Risale-i Nur'un Ayat-ı Kur'aniyenin lematından, Kur'an'ın ayetlerinden aldığı hakikatlere, hususan ilim, Cenab-ı Hakk'ın ilim vasfı ve irade, Cenab-ı Hakk'ın iradesi ve kudrete dair delillere ve hüccetlere işarettir ki, bu Arabi kelimelerin işaret ettikleri o ilmi deliller ehemmiyetle tefsir ediliyor. Demek her biri çok ayatın birer işaret ve birer nüktesini beyan etmektedir. Tefekkür noktasında çok ayetin birer işareti ve birer nüktesini beyan ediyor. Bu okuduğumuz Arabi ibarelerin tefsiri. Yoksa o Arabi kelimelerin tefsiri ve beyanı ve tercümesi değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birer işareti. Saadete dönüyoruz. Evet, gözümüzle görüyoruz ki bizleri ve bütün zîruhları bilir ve bilerek şefkatle himaye eder ve ihtiyacını ve her derdini bilir ve bilerek inayetiyle imdadına yetişir bir alim-i rahim var. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir alim-i rahim vasfı var. Bizleri ve bütün zîruhları, zîruh olan bütün herkesi, değil mi? Ne yapıyor? Bilerek şefkatle, bilir ve bilerek şefkatle himaye eder. Ve ihtiyacını ve her derdini bilir. Yani her derdi, her ihtiyacı bilir ve bilerek inayetiyle imdadına yetişir. Benim ne ihtiyacım var? Başta hava, sonra su, değil mi? Sonra efendim gıda, maddi olarak. Manevi olarak ne ihtiyacım var? Tefekkür, ibadet, efendim Cenab-ı Hakk'ı zikir, Cenab-ı Hakk'ı fikir, değil mi? Bunlar biliyor ve inayetiyle imdadıma yetişir, imdadına yetişir bir alim-i rahim var. İlim sahibi Cenab-ı Hak, merhamet sahibi. Hassiz misallerinden birisi, misal olarak insanın rızık ve ilaç ve muhtaç olduğu madenler cihetinde gelen hususi ve umumi inayetler. İnsanın rızık ve ilaç, madenlerin adedince şehadetler ederler. İnsanın rızık ve ilaç ve muhtaç olduğu madenler cihetinde gelen hususi, insana has ve umumi, bütün insanlara inayetler pek zahir bir surette bir ilmi muhiti, kapsamlı bir ilmi, geniş bir ilim gösterir ve bir Rahman-ı Rahim'e rızık, ilaç, madenlerin adedince şehadetler ederler. Evet, insanın hususan acizlerin ve yavruların, aciz olan yavruların yaşeleri, lazım olan her şeyi ve bilhassa mide batmağından, mide kısmından, mide matbahından, cesedin rızık isteyen azalarına, hatta hücrelerine, hücrelere, her birine münasip rızkını yetiştirmeleri ve dağlar bir eczane ve insana lazım bütün madenlerin bir ambarı, ambar, depo olmaları gibi hakimane işler, hikmetle işler gayet ihatalı bir ilim ile olabilir. İhatalı bir ilim var yani. Serseri tesadüf, kör kuvvet, sağır tabiat, camit, şuursuz esbab oldu kendi kendine vesaire. Bunlar gibi basit istilacı unsurlar hiçbir cihette bu alimane, ilim noktasında, basirane, görme noktasında, hakimane, hikmetli noktada, merhametkerane, merhamet cihetiyle, inayet pervarane, yardım cihetiyle olan iaşe ve idare ve himayet, koruma ve tedbire karışamazlar. Yalnız o zahiri esbab, görünen o sebepler alim-i mutlakın emriyle, Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatının emriyle, mutlak ilminin sıfatının emriyle, izniyle ilim ve hikmeti dairesinde bir perde-i izzeti kudreti ilahi olarak, bir perde-i izzeti kudreti ilahiye. Cenab-ı Hakk'ın kudret dairesi var, izzet dairesi var perde olarak. İlahi olarak istimal ve istihdam edilmeleri var. İstimal ve istihdam edilmeli. İstimal, karşılama ve istihdam, yaptırma şeyleri. Beşinci ve altıncı delil. vel akdiyetul müntezematu vel akhtarul müsmiratu dir. Yani her şeyin, hususan nebatat, bitkiler ve eşcar ve hayvanat ve insanların şekilleri ve miktarları ilmi ezelinin iki nevi olan kaza ve kaderin düsturlarıyla, ilmi ezelinin iki nevi var. Ezeli Cenab-ı Hakk'ın ilminde iki nev var, iki örnek, iki çeşit. Kaza ve kaderin düsturlarıyla, kaza ve kaderin düsturlarıyla sanatkârâne biçilmiş ve her birinin kametine göre tam münasip dikilmiş, mükemmel giydirilmiş, karpuza bakıyoruz değil mi? Onun kametine göre tam münasip dikilmiş, dikişsiz bir elbise, mükemmel giydirilmiş, o dış şeklinin o şeyini görüyoruz değil mi? O kabuğu dış perdede mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer hikmetli şekil verilmiş. Hakeza elmada da öyle, mandalina, portakalda da öyle. Onlar her biri ve beraber bir nihayetsiz ilme delalet ve bir sani alime adetlerince şehadet ederler demektir. Yani diyor, siz devenin yaratılmasına bakmaz mısınız? Bu devenin o yaratılmasına ne kadar hikmet var. Çölde susuz iki ay biz kalabilir mi? Kalamayız ama deve kalıyor. Yani Cenab-ı Hak onu o münasip değil mi sanatıyla, kameti nispetinde mükemmel bir şekilde, muntazam hikmetli bir şekilde ona kaza ve kaderin düsturlarıyla ne yapmış? Vazifelendirmiş ve ilmi ona göre yapmış. Onlar her biri ve beraber bir nihayetsiz ilme delalet ve bir sani alime adetlerince şehadet ederler demektir. Evet, mesela numune olarak hadsiz misallerinden yalnız tek bir ağaç ve bir ferdi insana bakıyoruz. Görüyoruz ki bir ağaç, bir de bir insan ferdi, bir insan. Bu meyveli ağaç, o çok cihazatlı insan. İnsan o kadar cihazatı var ki, aklı, kalbi, ruhu, görünen ama hayali, hissiyatı değil mi? Efendim, latife-i rabbaniyesi, her insan ayrı bir alem. Bu meyveli ağaç, o çok cihazatlı insan, hiçbir ressam tam taklidini yapamayacak. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu sanatta hiçbir taklit yok. Taklidini yapamayacak. Derecede zahiri görünen ve batini görünmeyen, dış ve içi öyle bir gaybi pergarla, gaybi bir pergar var ya, pergel yani, ve ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş ve tam intizamla her azasına münasip suret verilmiş ki, gözün yerine bak, göz nerede? Tam olması yerde insan. Ağza bak, ağız tam olması gereken yerde. Her azasını münasip suret vermiş. Ağaca bak, ağacın meyvesi tam olması gereken yerde. Ağacın dalları, kökü değil mi? Hepsi olması gereken yerde. Hiçbir ressam tam taklidini yapamayacak derecede. Zahiri ve batini, dış ve içi öyle bir gaybi pergerle ve ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş, sınırları ve tam intizamla, ölçülü bir şekilde her azasına münasip suret verilmiş ki meyve ve neticelerine ve vazife-i fıtratlarına yetişsin. Bu ise nihayetsiz bir ilim ile olabilmesi cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın ilmi sınırsız. Ya bizim aklımızda olacak bir şey değil. Biz ancak Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle Cenab-ı Hakk'ı tanımaya çalışıyoruz. Nitekim üstadımız Haşir bahsinde de bunu çok güzel bir şekilde bize izah etmiş. Olabilmesi cihetiyle her şeyin her şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın bütün emsallerini, örneklerini ve nevilerini, çeşitlerini ilmi ezelisinin kaza ve kader pergar ve kalemiyle dış ve iç miktarlarını ve suretlerini görünen cihette hakimane yapılmasını bilerek işleyen bir sani musavvir, musavvir noktada ne yapmış Cenab-ı Hak onu? Sanatlı bir şekilde yaratmış. Bir alimi mukaddir, kader cihetiyle hadsiz ilmine ve vücubu vücuduna, var olmasına nebatat ve hayvanat adedince şehadet ederler demektir. Yani gözümüzle baksak zaten hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın ilminin dışında tasarruf edilmiyor. Yalnız inkar cihetiyle bakanlar onu göremiyor. Halbuki iman cihetiyle baksak işin içinden çok kolay bir şekilde çıkacağız. Üstadımız ne diyor? Bir Hindistan cevizini biri var dese, gösterse, ispat ettiği zaman delil hükmüne geçecek. Ama öbürü yok dediği zaman bütün dünyanın altını üstüne getirecek. O Hindistan cevizini ortadan kaldıracak, imha edecek, o şekilde yok diyecek. Bakın, imanla inkarın arasındaki fark. Var dediğin zaman her şey çok suhuletli bir şekilde oluyor. Ama yok dediğin zaman, değil mi? Ne kadar müşkülatlı. 7. 8. delil. Vel ecelül muayyenetu vel erzakul mukannenetu. Dir. Yani ehemmiyetli bir hikmet için, ehemmiyetli bir hikmet için zahir nazarda mübhem ve gayri muayyen tevehüm edilen eceller ve rızıklar, ecel, ölüm, hayatın bitip başka bir hayatın başlaması, rızıklar, aldığımız bütün güzel, değil mi, insana faydası olan İbham perdesi altında, İbham perdesi altında kaza ve kader-i ezelinin defterinde mukadderat-ı hayatiye sayfasında Cenab-ı Hak kaza ve kader defterinde ne yapmış? Eceli ve rızkı gizlemiş. Mugayebet-i hamse kısmına dahil etmiş. Günlük rızık, ecel, yağmurun yağdırılması, değil mi? Ondan sonra kıyametin kopması, anne rahmindeki çocuğun cinsiyeti değil ha, istikbale matuf, hayat-ı içtimaiyedeki rolü, bunları Cenab-ı Hak mukadderat-ı hayatiye sayfasında her zihayatın eceli mukadder, kayıtlı ve muayyendir, belirlidir. Tekaddüm teahhür etmez, değişmez. Öne veya geriye gelmez. Ve her zihruhun rızkı tayin ve tahsis edilip kaza ve kader levhasında yazıldığına hadsiz deliller var. Mesela örnek, koca bir ağacın ölmesi, koca bir ağacın hayatının son bulması, onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerinde vazife görmek için bırakması. Ağaç vefat ediyor ama çekirdeği onun yerine vazife görecek, onu bırakıyor. Bir alim-i hafizin Cenab-ı Hakk'ın muhafaza etmesi, ilim cihetinde onu koruması, hikmetli kanunuyla olması ve bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi, bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi, kan ve kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan, kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan safi, saf, temiz olarak ağzına akması. Tesadüf ihtimalini kat'i bir surette red ve bir Rezzak-ı Alim'i Rahim'in şefkatli dusturuyla olduğunu gayet kat'i gösteriyor. Bir de şefkati var, merhameti var. Yani sadece rızık ciheti değil, sütü gönderdiği gibi arkasından şefkati, merhameti de gönderiyor Cenab-ı Hak. Rezzak-ı Alim-i Rahim'in şefkatli dusturuyla olduğunu gayet kat'i gösteriyor. Bu iki cüz'i misale bütün zihayat, zihruh, hayat sahibi, ruh sahibi canlılar kıyas edilsin. Demek hakikatte hem ecel muayyen ve mukadderdir. Hem ecel muayyen takdir edilmiş, mukadderdir. Belli yani. Hem rızık herkese göre bir taayyün içinde mukadderat defterinde kayıt edilmiştir. İnsanın günlük alacağı rızkı Cenab-ı Hak kefalet altına almış. Ama imanımızı garanti altına almamış. O bizim elimizde. İmanımızı kuvvetlendirmemiz, iman cihetiyle ahirete gitmemiz buradaki amellerimize bakıyor. Fakat gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızık perde-i gaybda, Cenab-ı Hakk'ın perdesinde mübhem ve gayri muayyen ve zahiren tesadüfe bağlı gibi görünüyor. Baktığımız zaman zahir o perdede muayyen, gayri muayyen, mübhem değil mi? Bunlar hep esbapta bakıyoruz. Hepsinde farklı şekilde bir perde var. Eğer güneşin grubu gibi, güneşin doğması gibi muayyen olsaydı, bunlar belli olsaydı, yarı ömür gafleti mutlaka da, ömrümüzün yarısı gafletle, günahlarda, sefahatte, ahirete çalışmamakla zayi olup, heder olup, yarı ömürden sonra her gün ölüm daracı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku, elim eceldeki musibet 100 derece ziyadeleşmesi sırrıyla. Düşünün, sen şimdi öleceğin vakit belli olsa, daha ölmeden ölürsün. İşte Cenab-ı Hak böyle bir perde koymuş. Başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyameti perde-i gaybda merhameten bırakılmış. Gaybi olarak Cenab-ı Hak gizlemiş onu. Cenab-ı Hak'tan tamam alametleri var, işaretleri var ama tam kıyametin vaktini Cenab-ı Hak ilim cihetiyle gizlemiş. Mugayyebet-i Hamse'de 5 gizli olan şeyde Lokman suresinde bu geçiyor. Gizlemiş, merhameten bırakılmış. Mesela dünyanın kıyametin koptuğu vakti bilsek biz ne oluruz? Dünyadaki hayatımız tadı kaçar. İmtihan sırrı kaybolur. Rızık ise hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi. Ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı. Ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından. Rızık insanda hayattan sonra, hayat nimetinden sonra en büyük bir hazine. Rızık olmasa cesedimiz beslenmez maddi cihette. Ve şükür ve hamdin en zengin bir menba. Bakın, maddi rızık verildiği zaman manevi şükrü de, rızkı da unutmamak lazım. Teşekkürü, bismillah demek, İşte şükür noktasında elhamdülillah demek, fikir noktasında rızkın onun gönderdiğini, Cenab-ı Hakk'ın eliyle bize ulaştığını, Cenab-ı Hakk'ın değil mi muaveneti, yardımı, merhametiyle bize ulaştığını düşünmek, fikretmek. Hamdin en zengin bir menba ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir maden olmasından, ibadet noktasında da duaların en cemiyetli kısmı. Mideyi vermiş, mideye ona göre rızkı görüyor. İştah vermiş. Sureti zahirede mübhem ve tesadüfe bağlı gibi göstermiş. Ama öyle değil. Ta her vakit Rezzak-ı Kerim'in dergahına iltica ve rica ve yalvarmak. Demek ki orada da o imtihan sırrı Cenab-ı Hakk'ın Rezzak-ı Kerim dergahına, rızkı veren, ikram eden kapısına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür, teşekkür etmek sıfatıyla rızık istemek kapısı kapanmasın. Yoksa muayyen olsaydı, belirli bir şey olmuş olsaydı mahiyeti bütün değişecekti. Şakirane şükür noktasında minnettarane ricalar, dualar, belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı. Ta ki Cenab-ı Hak bize vermek istemezdi, istemek vermezdi sırrıyla rızkı veriyor ki duayı, şükrü arttıralım. Ama biz tam tersi ne yapıyoruz? Şikayeti çoğaltıyoruz. Allah muhafaza. Evet değerli dostlar, burada konumuz yine devam ediyor. Başka programlarda yine vaktimiz, Cenab-ı Hak ömür verirse yine okuruz. Tefekkür noktasında okuyacağımız noktalar hakikaten çok ehemmiyetli. Gafletimizi dağıtır. Nitekim üstadımız diyor, tefekkür gafleti izale eder. Onun için bu okunan dersler de çok ehemmiyetli. Bunları alemimizi tefekkür ederek okumak, okutmak, yaşamak, amel etmek çok ehemmiyetli. Evet değerli dostlar, bir başka programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
8: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
10: Özbal Boya günün sözünü sunar.
11: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruh-ı serbazın, ufuklar, buğdi mutlaklar, bütün mahkûm-ı pervazın. Değil bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruş

Kandır. Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir, hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hak-ı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Salahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şeriatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil matem.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya.
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'el

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: al.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: fazl.
1: Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

0: tambour.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi. Ey tevekkül edenlerin dayanağı. Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren. Ey müminlerin dost ve sahibi. Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı. Ey bütün güçlülerden daha güçlü. Ey bütün bakanlardan daha iyi gören. Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim. Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı. Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey. Ya kaimen ala kulli şey. Ya men la yushbihuhu şey. Ya men la yazidu fi mulkihi şey. Ya men la yanqusu min hazainihi şey. Ya men la yakhfa aleyhi şey. يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: أي her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربي مز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü: "Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi biri vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler." Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi: "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Hadis-i şeriflere tutunduğumuz zaman, hadis-i şerifleri günlük hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, sünnet-i nebiye ittiba ettiğimiz zaman hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini yakalamış oluruz, sağlamış oluruz. Allah-u Teala o peygamberi seven, sevdiğini söz, fiil, hareketleriyle, davranışlarıyla ortaya koyan müminlerden eylesin. Ve kıyamet günü peygamberimizin sancağı altında toplanmayı, havzının başında toplanmayı, o havzdan kana kana içmeyi bizlere nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytu leylete usriye bi ala kavmin. İsra gecesi biz bir kavme uğradık veya götürüldük. Tukurazu şifahuhum. Onların diyor dudakları böyle kesiliyordu. Bi makarida min narin. Ateşten makaslarla. Allah muhafaza buyursun. Bir kavme uğruyor peygamberimiz İsra gecesi. Biliyorsunuz ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de de İsra suresi ismiyle de bir sure var. Gece yürüyüşü demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Haram'dan alınıyor ve nereye götürülüyor? Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya. O döneme göre çok uzakta olduğu için uzak mescit anlamında oraya, yani en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa ismi veriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürülüyor ki ayet-i kerimede diyor o Allah ki noksan sıfatlardan münezzehtir. Her türlü eksikliklerden münezzehtir. Ne yapmıştır? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan almış ve Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. İşte İsra suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala buyuruyor ya, diyor ya, ona ayetlerimizi göstermemiz için. İşte Peygamberimiz de gördüğü şeyleri ne yapıyor? Bizlere anlatıyor, bizlere açıklıyor. İşte İsra gecesi diyor, ben alıp götürüldüğüm zaman, geldiğimiz zaman bir kavme uğradık. O kavimdeki insanların dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Allah korusun, Allah bizleri muhafaza buyursun. Kimmiş bunlar? Külleme kuridat vefet. Her kesildiği zaman da geri yerine geliyor. Allah korusun. Fekultu ya Cibrilü. Ben dedim ki ey Cibril. Men haulâi, bunlar kimdir? Kale, Cebrail aleyhisselam şöyle buyuruyor, diyor ki hutabâi ümmetike, senin ümmetinin hatipleridir, konuşan insanlardır, böyle vaaz verenlerdir, öne çıkanlardır, insanlara hitap eden kimselerdir ki öyle ki ellezîne yekûlûne, onlar diyorlar neyi, mâ lâ yef'alûn, yapmadıkları şeyi insanlara söylüyorlar, kendiler yapmıyor ve insanlara söylüyorlar ve ayrıca ve yakraûne kitâballâhi, Allah-u Teala'nın kitabını da okuyorlar ve lâ ya'lemûne bih, onunla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte bu hadis-i şerifte bizlere büyük bir uyarı var. Bu başta alim tabakaya, hoca efendilere, imamlarda, vaazlarda, efendim insanlara nasihat bulunanlara, İşte kürsüye çıkanlara, mihraba çıkanlara, din adına insanlara hitap edenlere önemli bir uyarı. Bu herkes için de geçerli. Çünkü neticede her mümin, her Müslüman yeri geldiği zaman ne yapacak? İnsanlara uyaracak, bildiklerini aktarmaya çalışacak. Fakat burada dikkat edilecek husus nedir? Bir, kişi söylediğini yapacak. İki, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve okuduklarıyla amel edecek. Eğer bunu yapmazsa, İşte büyük bir tehditle karşı karşıya. Ne olacak? Onların diyor böyle dudakları kesilecek makaslarla, ateşten makaslarla. Bu devam edecek. olacak, kesilecek, olacak, kesilecek ve cezalarını çekecekler. Başka bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Böyle bağırsakları parçalanır, dışarı çıkar böyle, bu hale gelir. Bu da aynı şekilde Peygamberimiz Miraç olayında, İsra hadisesinde gördüğü bir olay. Başka bir hadis. Ve o insan merkebin değirmeni döndürdüğü gibi onunla beraber döner böyle. Cehennem ehli onu izler ve bakarlar, onu takip ederler. Sonra derler ki, ey falan, ne oldu sana? Öyle ya, sen bize marufu emreder ve münkerden nehyetmez miydin? Hani sen böyle bir adamken ne işin var burada diye hayretlerini açığa koyuyorlar. O da der ki, evet, ben size marufu emreder fakat kendim yapmazdım. Münkeri nehyeder fakat kendim işler yapardım der. İşte Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle hatiplere çok çok işler düşüyor. Kişi, konumuz olan hadis-i şerifte geçtiği üzere ne diyor? Mâ lâ yefalûn. Yapmamış oldukları yekûlûn, söylüyorlar. Ayet-i kerimede de var. Sonra ne var? Bir de Allah'ın kitabını okuyorlar. Onu da delil getiriyorlar. Kitaptan da habersiz değiller. Ama kitapla da ve lâ yâlemûne bih, o kitapla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzün sorunlarından, günümüzün en büyük meselelerinden birisi bu. İman ehli, iman adamı, aksiyon adamı. İman edecek, imanını fiiliyata dökecek, yaşayacak ve bu şekilde yaşatacak. Ama hani halkımızda bir söz var ya, ele verir talkını, kendi götürür salkımı diye böyle bir söz vardır. Böyle olmayacak. Böyle öne geçmiş insanlar, insanlara hitap eden insanlar ne olacak? Dürüst olacak, doğru olacak, hakkı anlatacak, o hakkı yaşayacak, günlük hayatının bütün safhalarında onu yerine getirecek. Yoksa efendim işte günümüzdeki gibi kendiler başka yolda, konuştukları başka yolda, bu ne olur? İnsanlara da hitap etmez. Çünkü insanlarda şu vardır, daha çok izleyerek öğrenme. Bu çocukta da vardır mesela, izleyerek, sözde değil, izleyerek. İşte bu nedenle kişiler nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'ansa, aynı zamanda onun varisi olan ulema da ne olacak? Böyle hayatında Kur'an'ı yaşayacak ve onunla amel edecek. Okuduğu gibi onunla amel edecek, değil mi? Yapmadı mı ne olur? Sorumlu olur. İki kat sorumluluğu olur. Biri bildiğinden dolayı, biri de yanlış yaptığından dolayı. İşte bir gün adam birisi İbn Abbas radıyallahu anh'a geliyor ve diyor ki, ben sana diyor marufu emretmek ve sana da münkeri nehyetmek istiyorum. Böyle tavsiyede bulunuyor ki İbn Abbas radıyallahu anh tercüman ol Kur'an. Peygamberimiz ona dualarda bulunmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, hadisleri biliyor ve alimlerden birisi. Peygamberimiz onun için duada bulunuyor. Öyle bir şahsa geliyor, diyor ki, ben sana diyor iyiliği emredeceğim ve kötülükten de seni sakındıracağım. İbn Abbas adama şöyle bir bakıyor ve ondan sonra diyor ki, sen bu noktaya ulaştın mı? Yani bu seviyeye ulaşmış bir insan mısın? O da diyor, tabii ki, umarım öyle olmuşumdur. İbn Abbas diyor, ben sana Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri söyleyeceğim ve bu ayetler açığa çıkarmaktan korkmazsan bana da emri bil maruf nehyi anil münkeri yap diye cevap veriyor. Adam soruyor, diyor ya İbn Abbas, bu nedir yani, senin dediğin ayetler hangileridir, bir söyle bana. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz? Saf suresinde geçiyor ya, yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Allah indinde günah olarak yapmadığınızı söylemeniz çok çok büyük bir günahtır. Bu hükmü iyice yerine getirdin mi dediğinde o hayır der. Sonra der ki, Allah-u Teala'nın salih bir kulu, bir peygamberi Şuayb aleyhisselam şöyle bir söz söylüyor. Sen bunu biliyor musun? Nedir o diyor? Şuayb aleyhisselam biliyorsunuz kavmini uyardığı zaman onlara diyor ki, sizi nehyettiğim konuda size aykırı davranmak istemem. Hani tebliğ ediliyor, onlar tebliğe uyacaklarına, o yanlış olan şeye Şuayb aleyhisselamı davet ediyorlar. Şuayb aleyhisselam da ne diyor? Ha, ben buna karşı olduğum halde ve sizi yasakladığım halde ben onu işlemiş olamam. Yapamam böyle bir şey. Böyle bir muhalefet kendime yalanlamak olur. Değil mi? Yani bir insan bir kere burada kendini yalanlıyor. Sen şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap diye nasihatlerde bulunuyorsun. Allah bizleri bu duruma düşmekten muhafaza buyursun. Ama kendinde tersi var. Bu ne demek? Kendinin ne karşı bir güvenin yok. Kendi kendini yalanlıyorsun. İşte Şuayb Aleyhisselam da öyle diyor. Sizi nehyettiğim konuda size aykırı da davranmak istemem. Yani emrime, tavsiyelerime de aykırı davranmak istemem. Ve İbn Abbas soruyor bu adama. Sen bu ayeti iyice okudun mu? O da der ki hayır ben okumadım. İbn Abbas o zaman ona şöyle diyor. Sen önce kendinden başla. Demek ki bir kimse önce tebliğde, davette kendinden başlayacak. Kendine davet edecek, kendine tebliğ edecek. Kendini koruyacak, kendini koruyacak, kendi Kur'an'a tabi olacak. Ondan sonra insanlara ne yapacak? Uygulamaya çalışacak. Bırakın böyle Kur'an'la, sünnetle ilgili yaşamayı, birçok alim mesela bir insana nasihat edeceği zaman kendisi uygularmış, ondan sonra o insanlara nasihatte bulunurmuş. Mesela bir bal olayı vardır. Hani bir çocuğa bal zarar veriyormuş. Bir alime diyorlar ki bu çocuğa nasihat etsen de bu çocuk bal yemese, çünkü bizi dinlemiyor ama sağlığına da zarar veriyor diye böyle anlatılır. Gerçi bal şifadır da o dönem demek öyle bir şey. Ondan sonra alim diyor ki birkaç gün sonra gelin. Ondan sonra getiriyorlar, nasihat ediliyor. Alim diyor ki işte tamam mı? Tamam. Çocuk da tamam diyor. Ben diyor yerine getireceğim. İşte adamlar da şaşırıyor. Niye yani hemen bu nasihati etmedi de nasihati belli. Niye bizi birkaç gün sonraya getirdi? O da merak ediyorlar. Ona soruyorlar. O da diyor ki ben kendim bu işi yapıyordum. Kendimin yaptığı bir işi ona diyor söylemekten çekindim. Çünkü kendim yapmayayım ki karşı tarafa söylediğimde tesir etsin. Ki bu dünyalık bir şey. Ha bu konuda zaten alimler şunu söylüyor. Kendisi tatbik etmeyen bir alimin, bir üstadın sözleri insanların kalbindeden ne olur? Sonbaharda nasıl gazal dediğimiz yapraklar dökülürse bu nasihatlerde o insanların gönlünden dökülür. Bir fayda vermez. Ama yaşarsa diyelim işte Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, işte birçok alimlerimize bakıyorsunuz. İmam Serasi'nin hayatına bakın. İbnül Esir'in hayatına bakın, efendim İmam Nebevi'nin hayatına bakın. Daha birçok alimlere, böyle tavizsiz alimlerin hayatına bakın. Bunlar taviz vermemişler. Bu nedenle de ne olmuş? Sözleri tesir etmiş, kitapları bugüne kadar geliyor ve ta inşallah Allah'ın izniyle halis niyetle yazdıkları için hem sözleri hem davranışları birbirine uyduğu için ne oluyor? Ta inşallah Allah'ın izniyle kıyamete kadar da devam edecek ve insanlara da fayda verecektir. Bu nedenle hepimiz öyle olacağız. Uygulayacağız. Bu duruma düşmemek için büyük bir tehdit bu iki hadis, değil mi? Ne kadar büyük bir tehdit, Allah korusun. Bağırsakları patlayacak ve böyle merkebin döndüğü gibi döndürüp durulacaklar. Diğeri de nedir? Dudakları kesilecek. Madem sen bu dudaklarla konuştun ama boş konuştun. Kendinde bir şey yok. Yanlışları işliyorsun. Halka da bu şekilde yapıyorsun. Ve şöyle bir hadis-i şerif var. Başka bir hadis ki bu konuyu açıklıyor. Diyor kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye veya çağırdığı şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Allah muhafaza buyursun. Ha, sen kendin amel işleyeceksin. Güzel olan işleri yapacaksın. Kötü olan işlerden sakınacaksın. Şiddetle sakınacaksın. Ve ondan sonra da sen ne yapacaksın? İnsanlara anlatacaksın. Zaten senin halin, yaşayışın insanlara bir örnektir. Sen yanlış yaparsan, bilenler, alimler, hatipler, imamlar, hocalar yanlış işler yaparsa, halk ne yapar? Onları delil kabul eder. O yanlışı onlar da işler. Senin yaptığın şeyler insanların gözünde doğruymuş gibi olur. Ve sen ne kadar söylesen de o sözün tesir etmez, fayda vermez. Çünkü davranışın ortada. Allah-u Teala bu şekilde davranmaktan muhafaza buyursun. Fenalığı emretmektense iyilik emretmek elbette iyidir. Fakat aklı olan bir insan başkasının iyiliğini isterken kendisini unutur mu? Demek ki emri bil maruf ve nehyanil münkerden yapmaktan kasıt başkalarına doğruyu göstermek suretiyle istifade ettirmektir. Halbuki başkasını irşat edip de kendisini unutmak ve kendisini iyilikten, irşattan mahrum etmek, eli selamete çıkarıp kendini ateşe atmak demektir ki ameli akıl açısından bir çelişki teşkil eder. İnsanlara vaaz ve ders vererek ilmini ortaya koyan bir kimse, sonra kendisi kendi emrini, kendi öğüdünü dinlememek, kendini ve ilmini fiilen yalanlamaktır. Yani bu şahsında bir çelişki olduğu gibi halkı bir taraftan aydınlatmak isterken diğer taraftan da saptırmaktır ki bu da bir çelişkidir. Bunda da bir çeşit karıştırma vardır böyle. Hakkı batıla karıştırma, Allah muhafaza buyursun. Aklı olan ise böyle bir çelişkiye düşmez. Söylediği sözün, verdiği nasihatin bir kıymeti ve kalplerde bir tesirinin olması arzu edilir. İnsan böyledir. Boşuna emir, boşuna gevezelik akıl kârı değildir. Halbuki verdiği emir ve öğüdün tersini kendisinin yapması onun kıymetini kırmak ve herkesi ondan nefret ettirmektir. Daha açıkçası bindiği dalı kesmek, oturduğu evi yıkmaktır ki bundan büyük aptallık, ahmaklık da olamaz. Demek ki iyilik iyiliktir. Elbette insanlara iyiliği emretmek de haddi zatında iyidir, güzeldir. Ama bir görevdir de. Fakat bunu yaparken kendini unutmak ise bu büyük bir ahmaklıktır. Allah bizleri bu ahmaklardan eylemesin ve bunların şerrinden de Allah-u Teala ümmeti muhafaza buyursun. Hepimizi muhafaza buyursun. Hem özü hem sözü bir olan kullardan, hatiplerden eylesin ve böyle olmayanların da şerrinden Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Muksitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini İstediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul.

ben sen ol. Sakın ha uyma nefsine. Ölüm var, ahiret var oğul. Cennet var.

0: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

mavi gülüm, gül çiçeğim, içime hasretin düştü yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm sevginle, mavi gülüm sevginle.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mola. Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesi bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola.

Sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz. Bizler de biliyoruz.

Ey keman ebru, nola kurban edersem can sana. Bin benim gibi ider her raksa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim. Sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağın sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber dedi. Tir-i müjganım yeter her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer eflake düşmüş ay gün. Gece gündüz rezmur olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hun dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın gitsem haki derinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol mesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arz et, niyaz birle. Derviş olanlar

0: siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi
1: gönlünüze siyah. Davet gibi. Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
9: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
10: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Mekke üzerine 10 bin kişilik orduyla hareket ediyordu. Havazin ve Sakif kabileleri İslam ordusunun gelişinden derin telaşa düşüyorlardı. Ordunun hedefi neresiydi? Mekke üzerine mi, yoksa Havazin ve Sakif üzerine mi geliyordu? Bilinen bir husus vardı. Ordunun yönü bu üç cepheden birineydi. Ama hangisiydi? Hatta tamamen başka bir hedef olabilir miydi? Bunu yakinen bilemiyorlardı. Ama bildikleri bir husus vardı. Özellikle Mekke müşrikleri Müslümanlara 21 yıldır derin düşmanlık yapmışlardı. Onlara hayatı zindan etmişlerdi. Ola ki bunun bir gün hesabı sorulabilirdi. Havazin ve Sakif kabileleri de diken üzerindeydiler. Zira onlar da Mekke müşriklerinden geri kalmamışlardı. Onlar da sürekli düşmanlıklar sergilemişlerdi. Her fırsatta Müslümanlara zarar veren, savaşlarda müşriklerin safında yer alan bir tavrın içinde olmuşlardı. İslam ordusu Mekke'yi kuşatıyordu ve kan dökülmeden Mekke'yi fethediyordu. İslam ordusunun hedefi belli olmuştu. Hedefini gerçekleştirmişti ama şimdi Havazin ve Sakif kabileleri daha bir huzursuz olmaya başlıyorlardı. Zira İslam erleri hemen yakınlarına kadar gelmişlerdi. Mekke'yi fetheden bu büyük ordu hemen akabinden Havazin ve Sakif'in üzerine yürüyebilirlerdi. Bunu anlamak zor da değildi. Gelişen durumlar bunun göstergesiydi. Havazin ve Sakif kabilelerin öncüleri toplanıyorlar, İslam ordusunun kendi üzerine geleceklerinden emin olmadıklarını vurguluyorlardı. Geçen zamanın kayıp zamanlar olabileceğini dile getiriyorlardı. Süratle hazırlanmak gerektiği ortak bir kanaat halindeydi. Bu savaş ölüm kalım savaş olacaktı. Karşılarındaki ordu çetin bir orduydu. Nice savaşlardan anlığın akıyla çıkmıştı. Özellikle cesur insanlardan oluşan büyük bir orduydu. Bu İslam ordusuydu. Bu orduyla savaşa girmek ölüm kalım savaşına girmek olacaktı. İstişare şiddetli tartışmalara sahne alıyordu. Havazin lideri Malik bin Avf ordu komutanlığına getiriliyordu. Malik komutan özellikleri olan gürbüz bir insandı. Onun kabiliyeti, onun cesareti herkesçe çok iyi biliniyordu. Malik bin Avf öyle diyordu: bu savaş ölüm kalım savaşı olacaktır. Bu nedenle askerlerimizin dağılmaması, hele hele kaçmaması için kadınları, çocukları ve hatta hayvan sürülerini de savaş alanına getirmeliyiz. Askerler bir zaafa uğrarlarsa kadınlarından utanırlar ve kaçamazlar. Böylece geri çekilmeyen ve ölesiye savaşan bir imkan elde etmiş oluruz diyordu. Malik bin Avf'ın sözleri istişare meclisinde hemen kabul görüyordu. Bu işi daha sağlam almaktı. Ama istişare meclisinde etkin ve isabetli görüşler olan yaşlı Düreyd bin Simme de vardı. O genelde konuşmuyor, dikkatli dikkatli takip ediyor, dinliyordu. Malik bin Avf'ın sözlerini bitirdikten sonra Düreyd bin Simme söz alıyor, Malik bin Avf'a şöyle diyordu: vallahi sen gerçekten koyun otlatan birisin. Hezimete uğrayan bir kimseyi hiçbir şey durdurabilir mi? Eğer savaş lehinde cereyan ederse kişi ancak mızrağı ve kılıcıyla sana yardımcı olabilir. Yok eğer aleyhine cereyan ederse o zaman sen de ailen de malın da rezil rüsvay olursunuz diyordu. Ama Malik bin Avf kendi bildiğine gidiyordu. Bu ordunun sayısı konusunda kaynaklarımızda farklı iki bilgi bulunuyor. Bazı kaynaklarda 14 bin kişilik bir ordu, diğer kaynaklarda ise 20 bin kişilik bir orduydu. Karar verilmişti: güçlü bir orduları vardı. Sayıları onlardan üstündü. Teçhizat olarak da iyi bir ordu oluşturuyorlardı. Ordu komutanı Malik bin Avf bir konuşma yapıyordu. Müslümanlar şimdiye değin savaşların çoğundan zaferle çıkmışlardı ama onların savaştıkları ordular savaşmayı asla bizler kadar bilmezlerdi. Biz savaşçı bir toplumuz. Onlar ilk defa savaşı iyi bilen bir toplulukla savaşacaklar. Onlara savaşmanın nasırlığını öğreteceğiz. Onları yeneceğiz. Hatta onların sonunu getireceğiz. Bu savaş onların sonu olacaktır. Onları yeryüzünden sileceğiz diyordu. Yüksek bir moral veriyordu. Yürekleri ayağa kaldırıyor, yürekleri çelikleştiriyordu. Savaşı kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı. Mekke-i Mükerreme'nin fethi Ramazan-ı Şerif'te olmuştu. Ramazan-ı Şerif'in orucunun bir kısmını Mekke'de tutuyorlardı ve Ramazan bayramı da Mekke'de idrak ediliyordu. Mekke-i Mükerreme'de 20 gün kalınıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 20 günde namazlarını şerefli arkadaşlarıyla beraber Kabe'de kılıyorlardı. Rabbani bir iklimi terennim ediyorlardı. Kabe, Resulullah gibi iki büyük nimete vasıl olmanın derin manevi hazzını, huzurunu yaşıyorlardı. Kabe-i Muazzama'da Peygamber Efendimizin imametinde namaz kılmak, kainatın hiçbir zaman göremeyeceği muhteşem bir tabloydu, muhteşem bir güzellikti. Rabbani iklimle peygamber iklimi aynı anda yaşamak Rahman-ı Rahim'in hangi kullarına nasip olabilirdi? Böyle bir devlete kimler erebilirdi? Bunlar ashab-ı güzeyindi. Bunlar sahabe-i kiramdı. Bunlar peygamber ikliminin has gülleriydi. Bunlar muhacirlerdi, ensardı. Bunlar Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber geliyordu. Havazin ve Sakiflilerin büyük bir ordu hazırladıkları, Müslümanlara saldırıya hazırlık yaptıkları haberi geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarından Hazreti Abdullah bin Ebi Hadret'i bu haberin nedenli doğru olup olmadığını öğrenmesi için gönderiyordu. Hazreti Abdullah vazifesini yerine getiriyor ve haberin doğru olduğunu Allah'ın Resulüne bildiriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Müslümanların hazırlanmasının talimatını veriyordu ve Müslümanlar süratle hazırlanıyorlardı. Bu arada Peygamber Efendimiz henüz Müslüman olmayan Saffan'dan ödünç araçlar, savaş araçları istiyordu. Saffan Peygamber Efendimiz'e zorla mı yoksa ödünç olarak mı alıyorsun diye soruyordu. Saffan böyle bir soruyu şu nedenle soruyordu. Mekke'ye hakim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Saffan da onun kontrolündeydi. Emrederdi. İslam ordusuna imkanlarını vermesini temin edebilirdi. Saffan da kendisinin böyle bir konumda olduğunu biliyordu. Haliyle soruyordu. Zorla mı yoksa ödünç olarak mı alıyorsun diyordu. Efendimizin cevabı tam tatmin edici boyutlardaydı. Zarar göreni ve yitireni tazmin şartıyla ödünç alıyorum buyuruyordu. Saffan'dan istenen nakit paraydı, zırhtı. Savaşlar zırhları zarar görebilirdi, kaybolabilirdi. Hariyle zarar göreni de yitireni de tanzim şartıyla ödünç olarak talep ediliyordu. Burada bir esasa işaret düşülüyordu. Bir esas öğretiliyordu. Silahını bırakmış düşmanın malına dokunulmazdı. Asla zarar verilmezdi. Malına el konulmazdı. Bu husus gayrimüslimler için böyleydi. Savaşmayan müşrikler için ya da savaşa iştirak etmeyen müşrikler içindi. Zaten müminlerin birbirlerine kanı malı haramdı. Burada güvenilir insan gerçeği de öğretiliyordu. Güçlüsünüz, istediğinizi yapabilecek güce ulaşmışsınız. Ama insana saygıyı, insan hukukunu ihlal etmekten özenle sakınmayı gerçekleştiriyorsunuz. hayatın bize öğrettiği, toplumlara öğrettiği en temel bir ilke vardı. Güvenilir insan olmaktı. Şeffaf insan olmaktı. Her insana insanca davranmaktı ve bu davranışta içten olmaktı. Peygamber Efendimiz 12 bin kişilik ordusuyla şirk ordusunun üzerine yürüyordu. Medine'den çıkarken 10 bin kişilik bir orduyla çıkan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 2 bin kişilik bir kuvvet daha katılıyordu. Bunlar yeni Müslüman olmuş Mekkeli müminlerdi. Henüz İslam'ı özümsemeleri mümkün de değildi. Henüz Müslüman oluşların üzerinden 15-20 gün geçiyordu. Ama onlar da Peygamber Efendimizin ordusuna heyecanla, şevkle katılıyorlardı. Ayrıca henüz Müslüman olmamış 80 müşrik de orduya katılıyordu. Bunlardan biri de Saffan bin Ümeyye'ydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların da katılmalarını arzu ediyordu. Onların Müslümanların hallerini yakinen görmelerini istiyordu. Müminlerin ahlakını gözlemlemelerini arzu ediyordu. O güzel hallerden istifade edeceklerini umuyordu. Bir de savaşa katılmaları sonucunda ganimetlerden pay almalarını arzu ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakinen biliyordu ki müşriklerin en büyük hedefi gayeleri zengin olabilmekti. Ciddi boyutlarda servete sahip olabilmekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara insanın gayesinin mal mülk olamayacağını fiilen öğretmeyi de murat ediyordu. Bütün dünya malı bir yanaydı, iman nimeti bir yanaydı. Kuşkusuz iman nimeti kainatlardan da daha kıymetliydi, daha değerliydi. Huneyn savaşı sonrası bunu fiilen yaşamaları mümkün olacaktı. Peygamber Efendimiz bu düşüncelerle onların da savaşa katılmalarını arzu ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır, doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Biz aşılmaz dağdayız. Yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Sümbüllerim solmasın, su ver ya Rabbi, su ver. Rahmetini gönlüme fezalar dolusu ver. Biz aşılmaz dağdayız, yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol ver.

sesi kısık kul etme. Ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım. Bir kudretli nefes ver. Gönülden gamı süpür. Tat ver ya Rabbi, tat ver. Kerem selini çağlat. Nimetini kat.

Göz pınarları kuru, yaş ver ya Rabbi, yaş ver. Zalimlere dost etme, melekten arkadaş ver. Sesi kısıp kul etme, ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım, bir kudretli nefes ver. Bizi aşkına düşür, şevk ver ya Rabbi, şevk ver. Takva, edep, zühd, vera, zevk ver ya Rabbi, zevk ver. Nicesinde kalp ölü, can ver ya Rabbi, can ver. İlim, irfan ve hikmet bize kâmil.

marifet, meslek, sanat, iş ver ya Rabbi, iş ver. Göz nur Muhammed'in yolunca bir gidiş ver. Beşer kaybetti ruhu, ruh ver ya Rabbi, ruh ver. Gemimiz su alıyor, kereminle bir nuh ver. Acıları saracak el ver ya Rabbi, el ver. Bize vefa, cömertlik, ahlakı en güzel ver.

Gece ışığa hasret, ay ver ya Rabbi, ay ver. Azaplara uğratma, cennetlerde saray ver. Gönlümüze ebedi yaz ver ya Rabbi, yaz ver. Zikir, şükür, hamd, sena, tazarru ve niyaz ver. Caddeler çıkmaz sokak, yol ver ya Rabbi, yol ver. Habibin hürmetine rahmetini

Rabbi bal ver, tıpkı sahabe gibi iyi huy, güzel hal ver. Issız kuma yuvamı, kuş ver ya Rabbi, kuş ver. Dünyayı titretecek bir ezan okuyuş ver. Haya, edep, haya, edep, ar ver ya Rabbi.

0: Rabbi düş ver, günah için nedamet, zar ver ya Rabbi, zar ver. O cennetül bakide çiçekten bir mezar ver.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen,

Zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
6: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar,

daha da sertleşerek, "Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur," dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz, öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz." Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey kavmin," dedi, "bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir." Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, "Vay, sen de mi onların dinindensin?" dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi: "Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim? Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun." Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona, "Gir cennete," denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, "Keşke," dedi, "kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı." Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki, Allah'ın
dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar, eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım. O sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah, bizi kabrimizden kim çıkarıp diritti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi
bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esma-ül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Vekil Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. El-Vekil, işlerini kendisine bırakanın işlerini en iyi şekilde yapan, kendisine dayanılıp güvenilen, her şeyi tedbir ve idare eden, gözeten, yarattığı bütün varlıkların işlerini idare eden, her şeye karşı her şeyin hakkını müdafaa eden, hakkı yerine getiren demektir. Müzzemmil Suresi. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana dünya sadece iki grup insanı ağırlamaktadır. İnananlar ve inanmayanlar. Bu keyfiyet kıyamete kadar böyle devam edecektir. İnananların mücadelesi devam ederken inkarcılar da binbir bahane ile küfürlerini sürdüreceklerdir. Yani iman ve küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı Hak bizleri iman safından ayırmasın. Amin. İman eden kullar yaratılış gayeleri doğrultusunda bir taraftan emri bil maruf, yani iyiliği emretmek ve nehyi anil münker, kötülükten sakındırmak vazifesiyle meşgul olurken, diğer bir taraftan da sürünün çobanı olarak ailesinin geçimini temine çalışır ve dünyevi mücadelelerini sürdürür. O yüceler yücesi, rahmetin ve en engin sevginin sahibi olan Allah Celle Celaluhu kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarının her durumda kendisine sığınmasını ve güvenmesini ister. Yüce Rabbimiz kendisini dost edinmiş sabırlı ve kararlı müminleri eninde sonunda her konuda zafere ulaştırır. Âl-i İmran Suresi. İnsanlar onlara, düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını arttırdı ve şöyle dediler: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Vekili Allah olanın sırtı yere gelir mi hiç? Vekili Allah Celle Celaluhu olanın kaldıramayacağı zorluk yoktur. İnananların tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Mütevekkil bir kul, yani Allah'a tevekkül etmiş olan kul, verin bana bir değnek, dünyayı yerinden oynatacağım der ve kendisini dinleyenlerin akıllarını oynatır. Sırtını Allah'a dayananın karşısında hangi güç dayanabilir? Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimlerini bilmek farklı, bu güzel isimleri yaşamak ise çok daha farklı boyutlardadır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizlere öğrendiklerimizi yaşamayı nasip etsin.
Amin. En'am suresi. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk eden o her şeye vekildir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'yu vekil edinenin ümitsizliğe düşmesi mümkün değildir. Çünkü o bilir ki o el-vekil olan Allah el-fettahtır. Bir kapıyı kaparsa bin kapıyı birden açan O'dur. Zorluklarla mı karşılaştık? Ümitsizlik yok. Zira biz el-vekil olan, el-fettah olan Allah'ın kuluyuz. Kapıyı yalvararak, edeple çalmayı biliyorsak eğer, o kapı elbette açılacaktır. Şirke bulaşmamışsa yüreğimiz, kapının ardına kadar açıldığını elbette göreceğiz. Karanlıklar mı bastı gönül dünyamızı? Ümitsizlik yok. Sen el-vekilin, en-nurun kulusun. O kulunu karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır. Uzat aciz ellerini, hiçliğini bilerek yalvar. Sen vekilimsin, sen her şeye kadir olan Rabbimsin de. Bir değil, bin güneş birden doğacaktır senin gönül ufkuna. Furkan suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Allah'ı vekil kıl, Allah'a güvenip dayan. Talak suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Nisa suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Allah Celle Celaluhu'yu vekil bilmek, tevekkül kavramını getirir beraberinde. Tevekkül etmek, manevi bir güç kazanma, dayanarak kazanma yoludur. Bir iş için bize verilen cüz'i idareyi sonuna kadar kullanıp, kul olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıp, gücümüzün yetmediği kısmı için Allah'a dayanmanın, işleri el-vekil olan yüce kudrete bırakmanın adıdır tevekkül. Sarf edilen bütün tedbirlerden sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek, ondan işlerin hayırla neticelenmesi için yardım dilemek ve dua etmek, hayırla neticelenmesi için yardım dilemek ve dua etmektir tevekkül.

kainata meydan okuyan Nemrutları minicik bir sineğe mağlup ettirir. Elvekildir o, dayanılacak, güvenilecek yegane güçtür o. O halde gelin hep birlikte bizi yaratan, yokluktan çıkarıp vücut nimetini veren zata tevekkül edelim ve o bize yeter diyelim. Bana hayat nimeti bağışlayıp yaşatan, kendisini bulmama yardım eden zat elbette bana yeter. Dünya ve ahiretimi nimetlerle dolu iki sofra haline getirerek bana iman nimetiyle takdim eden ve bana mümin sıfatını layık görerek beni şereflendiren zat elbette bana yeter. Habibim dediği iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beni ümmet eyleyerek bana ilahi sevgiyi ve sevgiliyi bağışlayan ve bu sevgiyle imanımda gelişmeler yaşatan zat elbette bana yeter. Beni hayvan ya da nebat bitki yaratmayıp mahlukatın en üstünü olarak yaratan zat elbette bana ve bize yeter. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır, buyurarak beni isimlerinin tecelligahı kılıp yüreğime teşrif eden zat elbette bana yeter. Vücudumuzdaki zerrelerin kainattaki zerrelerle çarpımı adedince ona şükür ve hamd ederiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir.

القوي جل جلاله. القوي pek güçlü, çok kuvvetli, tam bir kudret sahibi, hiçbir zaman aczin yol bulamadığı mutlak galip, her şeye gücü yeten demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir, sağlam olan, kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Kavî ismi Kur'an-ı Kerim'deki istimaliyle fiziki ve manevi kuvveti, harici desteği ve ilahi kuvveti içine alan geniş bir anlam zenginliğiyle Allah Celle Celaluhu'nun kendisi için hiçbir acziyetin söz konusu olmadığı, tam ve mükemmel bir kudretin sahibi olduğunu anlatır. Hazreti Adem babamızdan bu yana Allah Celle Celaluhu kullarına peygamberler göndermiş, doğru yolu göstermiş, yalnız kendisine kulluk edilmesini istemiştir. Hazreti Allah Celle Celaluhu zaman içinde, yeryüzünde iktidar, güç ve servet sahibi olduklarını görerek büyüklenen ve yoldan çıkan kavimleri de o üstün gücü ile el-kavî olarak yakalayarak cezalandırmıştır. Hazreti Allah Celle Celaluhu dilerse bir fırtına ile tüm varlıklarını yerle bir edeceğini, dilerse sellerle ekinlerini helak edebileceğini, minicik bir mikropla pek çok sayıda insanın yok olabileceğini gösterir.

vermiştir. Enfal suresi. Tıpkı Firavun'un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişatı gibi onlar da Allah'ın ayetlerini tanımadılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalamıştı. Çünkü Allah kavidir ve azabı çok çetin olandır. Hud suresi. Ne zaman ki azap emrimiz geldi, salihi ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin kavidir, mutlak üstündür. Mü'min suresi. Bunun sebebi şuydu. Onlara peygamberleri apaçık delillerle gelmişlerdi. Ama onlar inkar ettiler. Allah da bu yüzden kendilerini yakalayıverdi. Çünkü o kavidir, azabı şiddetlidir. Aziz kardeşlerim, El-Kavî isminin inkar edenlere bakan yüzü işte budur. Yüce Yaradan sonsuz bir gücün sahibidir. İnkar edenleri o güçle yakalar ve cezalandırır. Bu ismin müminlere bakan yüzünde ise ışıl ışıl bir sevgi, dağlar gibi bir destek, muhteşem bir güç ve kuvvetin mümin kulun yüreğine yansıttığı güven duygusu vardır. Mümin kul her zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya güvenerek, "Benim Rabbim güçlüdür, beni kimsenin eline bırakmaz, o benim tek desteğimdir," der. Ahzab suresi. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla def etti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah kavidir, çok üstündür. El-Kavidir o. Hazreti Allah savaş meydanlarında olduğu gibi mümin kulunun hayat savaşında da, nefsiyle tutuştuğu iç savaşında da kulunun yanında ve yardımında olandır. O muhteşem kelamında "Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz," buyurarak koluna inancın gücünü öğretir. "Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz." Bakara suresi. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. Ey güçlü olan Rabbimiz, bizleri El-Kavî isminin tecellisiyle bu dünyada düşmanlarımıza karşı güçlü kıl. İmanımızın gücüyle, iman neşesiyle yaşamayı nasip ve müyesser eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum, bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen, es yerenektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

0: Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yitmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ağabey hayal.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban-ı zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah Meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavme esaret zede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah? Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı,
Sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arabın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arabın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada, billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dünya, ey dünya, aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz zinetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık, sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de? Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya, ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap.
0: Gönlünüzden gönlünüze.
2: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir.

0: 8775 0533 925 8775.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, değerli kardeşlerim, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbime hamdolsun, sizlerle yine bir programda beraber olmak büyük bir şeref. Rabbim bu hakikatleri tahkiki manada anlamak, amel etmek hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu haftaki konumuz Hastalar Risalesi'nden 25. lema, 17. devadan onu devam eden birkaç devayla okuyup dersimize hatime vereceğiz. 17. deva: Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta! Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta, şikayet ediyor hayır yapamadığım için. Şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Bakın, insana şükür vasıtasıyla o hastalık hayır kapısını açan en halis kapı. Hastalık mütemadiyen, sürekli hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Yani hasta yanımızda bakmakla yükümlü olduğumuz, başta annemiz, babamız veya eşimiz, dostumuz kişilere, bu duanın makbuliyetine bir vesile oluyor. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. İnanan bir toplumuz, Müslümanız elhamdülillah. Yani anneye, babaya, efendim ataya ne vardır? Hürmet vardır, sevgi, saygı vardır. Bunlara da bakmakla mükellefiz. Ha, zarri durumlar olur, o müstesna, ama onun dışında onlar bizi nasıl bu yaşımıza kadar bakmışlarsa, büyütmüşlerse, efendim bütün ihtiyaçlarımızı gidermişlerse, bizim de asli vazifemiz onların rızasını almak. Onlara en muhtaç oldukları vakit yanlarında olmak. Yani iman ehli için mühim bir sevabı, bir vesile. Yani bana yük oluyor, benim işte geçimim şöyle böyle, hayır öyle değil. Yani hadis-i şerifte de hatırlarsanız, sizin beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, değil mi, otlayan hayvanlarınız olmasaydı, süt emmeye muhtaç olan insanlar, çocuklarınız olmasaydı, başınıza belalar sel gibi gelirdi. Yani bunlar bir dua vesilesi, başımıza gelecek musibetlere bir set. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir, kefaret-i zünub olur. Yani günahlarımıza kefaret oluyor. Yani bir hastayı ziyaret etmek veya çok böyle fazla efendim hastanın yanında durmak değil de lüzumlu derecesinde durmak sünnet-i seniye. Peygamberimizin hayatında bu hadiseler çok teferruatla anlatılır hadis-i şeriflerde. Kefaret-i zünub, bizim günahlarımıza kefaret. Hadiste vardır ki, hastaların duasını alınız, onların duası makbuldur. Demek ki hasta bir kişinin de duasını almak hakikaten makbul. Onların duasına müracaat etmek. Çünkü bizim kainatta en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi ihtiyaç nedir? Duadır. Bahusus hasta özellikle akrabadan olsa, akrabamız, hususan peder ve valide, anne ve baba olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir. Yani onlara hizmet etmek bir ibadet noktasında en önemli nokta. Mühim bir sevaptır. Sevabı da çok. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçiyor. Al sana sadaka. Yani hastanın kalbini hoşnut etmek, ona teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçiyor. Bahtiyardır o evlat ki, hayırlı bir evlat ki, peder ve validesinin, anne ve babasının hastalık zamanında onların seri-ü teessür olan teselliye muhtaç olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Yani en zor, hayatta en zor yapacağımız değil de en kolay yapacağımız mesele olması lazım. Bazen nefis ve şeytan insanı ne yapıyor? Bu manalardan uzaklaştırıyor. Halbuki işin mahiyetini bilsek, ibadet cihetini bilsek, sevap cihetini bilsek, onların hayır dualarını alsak, önümüzde belki birçok müşkülat hallolacak. Ama işin mahiyetini bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Bir sefer işe ehemmiyet vermiyoruz. Evet, hayat-ı içtimaiyede, toplum noktasında en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında annemiz babamız hastalanıyor. Yani ömrümüz ebedi değil ki, dünyada muhakkak hastalanacağız. Kemal-i hürmet ve şefkat ferzandane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah berekallah deyip alkışlıyorlar. Yani bizim o onlara davranışımız, onlara hürmet etmemiz, onların şefkati ferzandane ile mukabele etmemiz, iyi evladın vaziyetini, insaniyetin ulviyetini gösteren bu davranışlarımız, hal ve durumlarımız o vefadar levhaya karşı ne yapıyor? Melaikeler dahi dua ediyor. Maşallah, berekallah deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Hastanın duasının makbuliyeti, kabul olması ehemmiyetli bir mesele. Ben 30-40 seneden beri bendeki kuluç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Yani Bezzaman Hazretleri'nde böyle bir hastalığın olduğunu kendisi burada ifade ediyor. Bu hastalık içinde Cenab-ı Hakk'ından şifa talep ediyor. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Yani o hastalıktan çıkaracağımız hadiseyi bize bu şekilde kendi alemde yaşayarak vaka metoduyla bize anlatıyor. O hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Yani ahirete yönelik dualarımız. Burada kısa bir açıklama var, haşiye. Evet, bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken dua hastalığın ademine sebep olsa duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz. Yani biz Cenab-ı Hakk'a iltica ederiz, doktora gideriz, gerekli tedavi yollarını ararız. Ama Şafi isminin tecellisi kimde? Cenab-ı Hak'ta. Bunu unutmamak gerekiyor. Doktor da bir vesile, ilaç da bir vesile. Kullandığımız o bütün şifaya vesile olan araç gereçler de hepsi bir vesile. Ama esas şifa kimde? Cenab-ı Hak'ta. Kendisi de bir nevi ibadettir. Duanın neticesi uhrevi olduğu gibi kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp dergah-ı ilahi iltica eder. İnsan hastalık zamanında acizliğini daha çok anlıyor. Çünkü niye? Sıhhat olmadığı zaman insan hiçbir şeyi ne yapamıyor? Yapamıyor, yerine getiremiyor. Asli ihtiyaçlarını bile getiremiyor yani. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde, bakın bir kuluç hastalığı için 30 sene, yani 40 seneden beri diyor, o duayı, şifasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Al sana duamıza kabul olacak bir vesile. Hastalandık. Cenab-ı Hakk'a en yakın zamanımız. Cenab-ı Hak bizi en güzel şekilde bildiği için bir şeyi vesile edecek ve kendisine yaklaştıracak. Bazen bu hastalık olur, bazen musibet olur, bazen sıkıntı olur, bazen ölüm olur, bazen birçok hadiseler karşımıza çıkar, cereyan eder. İşte burada Cenab-ı Hak bizi ne yapıyor? Kendisine yaklaştırmak için Ha, şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak'tan musibet, hastalık, efendim sıkıntı, dert, keda istenilmez. Ama Cenab-ı Hak hayrı da yaratmış, şerri de yaratmış. Yani hayır cihetini biz esas alırsak, şer ciheti bizden bertaraf olur. Belki Cenab-ı Hakim Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Yani biz duayı mesela ediyoruz ama istediğimiz tarzda kabul olmuyor. O zaman kabul olmadı değil mi? Demeyeceğiz. Halık-ı Hakim daha iyi biliyor. Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor. Menfaatimize, faydamıza, hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Öyle kabul eder. Belki burada hayırlı değildir. Ahirette daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak ona çeviriyor yani. Yani iki tarafta da kazanç var. Her neyse hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, safilik kazanan, hususan zaaf ve acizden, zayıflıktan ve acizlikten ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır, sebebi. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Yani bazen baktığımız kişiler hoşumuza gitmeyebilir. Onların halleri, durumları. Ama biz rıza-i ilahi esas maksat yapmamız gerekiyor. Yani çünkü biz ehli iman olarak sadece anne babamız değil, ehli iman din kardeşlerimizin de ihtiyacını, hasta olduğu zaman hastalığında onun yanında olmamızı, ona yardımcı olmamızı dinimiz emretmiş. 18. deva. Ey şükrü bırakıp, şükretmeyi bırakıp, şekvaya giren hasta, şikayet ediyor bir sefer. Şekva bir haktan gelir, senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Yani insan bazen öyle Cenab-ı Hak ikramlar vermiş, ihsanlar vermiş, belki şükretmemiş. Sonra Cenab-ı Hak bir musibet veriyor, orada hemen şikayete giriyor. Ne oldu? Yani Cenab-ı Hak sana bir musibet vermesi mi gerekiyor yani şükretmen için? Hayır, sağlığında da şükredeceksin. Değil mi? Hastalandığında da şükredeceksin. Niye? Çünkü diyor siz şükrederseniz nimetimi arttırırım. لَا زِيدَنَّكُمْ لَشَكَرْتُمْ بَلِيلَّهِ فَعْبُدْ Yani siz şükredin ki nimetimi ziyadeleştireyim. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Yani birikmiş şükürler var ki yapmıyoruz, yapmamışız. Tembellik gösteriyoruz bazen. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun.

Bunlara bak, Allah'a şükret. Yani bazen gözü görmüyor yani. Ha, bir gözümüz gitmiş ama bir gözümüz var. Değil mi? Cenab-ı Hak bu noktada bizi şükretmeyi nasip etsin. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Yani Cenab-ı Hak böyle bir ölçü koymuş ki nimet noktasında kendimizden yukarı bakıp insanlara şikayet etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü Cenab-ı Hak malı istediğime diyor, ilmi de isteyene veririm diyor. Yani çünkü biz, Cenab-ı Hak bir şey veriyorsa muhakkak bir imtihan için veriyor. Vermiyorsa yine bir hikmeti vardır. Böyle bakmamız lazım. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Yani bazen musibette de insan kendinden daha yukarıda olanlara bakmak lazım. Bu sır bazı risalelerde bir temsille izah edilmiş, icmali şudur ki, bir zat bir biçareyi, zatın biri, çare arayan bir kişiyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Yani her basamakta çare arayan kişiye ne yapıyor? Birer ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sahip şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Ya bak, yani teşekkürü edeceği yerde söylediği şeye bak, hırçınlığına bak. Büyük basamaklarda gördüğü o hediyeleri unutuyor, hiçe sayıyor, şükretmiyor, yukarıya daha çok. Keşke diyor, bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Niçin o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekvaya başlarsa, ne kadar bir küfran nimettir, bir haksızlıktır. Yani insan hakikaten gözü doymuyor yani. Yani göz, aç gözlülük diyoruz ya. Onda var, bende niye yok? Ya onda şey olsun, bende niye olmasın? Göreneklik, tiryakilik, adet belası, ihtiyaç 1, 2, 3 derken şimdi 200, 300, 400, 500'e çıkmış yani. Ya niye şükretmiyorsun? Niye şikayet ediyorsun halinden? Tabiri caizse burnundan kıl kaldırmıyor. Her şeyde şikayet. Ya bir şükret ya, bir teşekkür et arkadaşım ya. Ya bir teşekkür etmek çok zor mu ya? Sana insan bir bardak su verdi. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Bir müşkülatını giderdi. Allah senden razı olsun binlerce kere. Demek çok mu zor yani? Ama ne yapıyoruz? Şikayet ediyoruz. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip, yani bir kan pıhtısından, bir bulanık sudan, bir hücreden vücuda gelip, taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak insan olup, bak yani teşekkür edeceğimiz çok noktalar var. Bak Cenab-ı Hak hiçlikten milyonda bir anne rahminde o hücrenin insan olması, milyonda bir. Ve Cenab-ı Hak bize nasip etmiş, elhamdülillah, ağaç olmayıp, ağaç da olabilirdik. Hayvan kalmayarak, hayvan da olabilirdik. İnsan olup, bak en güzel şey, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadı veya su ihtiyarıyla, yani o vücudu sen Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda kullanırsan o vücut ne olur? Sıhhatine kavuşur, ama sen o su ihtiyarınla veya su istimaliyle elinden kaçırdığı istimal ediyorsun. Yani sağlıklı beslenmiyorsun. Bir zararlı olan şeyden kaçınmıyorsun. Elinden kaçırdı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, ama ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyi tenkit etmek. Cenab-ı Hak yani öyle bir şey bize nasip etmesin, ama ne yaptım böyle başıma geldi. Ya ne geldi ki başına? Ne derdin var yani? Gazze'deki, Filistin'deki, efendim emsali olan, Myanmar'daki olan kardeşlerimize bir bakalım, bir de kendimize bakalım. Yani değil mi? Öyle bir

0: teslimiyet öyle bir Cenab-ı Hakk'a iman var ki yani biz şaşıp kalıyoruz. Koca dünyayı dize getirmişler yani elhamdülillah. Ama biz daha yediğimiz yemediğimiz yanında bırak bir sürü imkanlar var. Bir sürü zenginlik var maddi manevi. Ama ne diyoruz? Aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Yani maddi hastalığın tedavisi var ama manevi hastalık ne yapar insanı? Bitirir. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Ha, elin kırılmış, bunun tedavi yolunu ara. Nefsinin eksik ve kusurlarını gör. Hatalarını bak. Onları terbiye etmeye çalış. Eksiklerini, kusurlarını tedaviye çalış. Ama daha sen tutuyorsun nefsine daha çok mehal veriyorsun. Daha çok efendim işte acizliğini bu tarafa bırakıp ben insanım istediğim gibi yaparım. Yapamazsın kardeşim. Kırılmış el ile dövüşmek nasıl olur yani? O eli daha çok berbat edersin. İşte hastalık da böyle yani. Akıl odur ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ sırrıyla teslim olup sabretsin. Yani Cenab-ı Hak o iman edenlere de ki diyor, onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne diyecek? قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ya Rabbi senden geldi, sana razıyız, sana döneceğiz. Yani bu teslimiyettir yani ya. O hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. Yani sabretmek o hastalığa değil mi? En büyük vazifemiz. Şükretmek, şikayet etmemek. Efendim değil mi? Biz ne yapıyoruz? Tam tersi. Ya benim ayaklarım niye kırıldı? Bununki niye kırılmıyor? Ya kırılmış ki Allah'tan yani daha çok günah işlemiyorsun. Öbürünki de kırılmamış ama o da diken altında adam. Yani düşün yani ya. Böyle bir empati yap yani. 19. deva. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna tabiri samedaniyesiyle gösteriyor ki güzeldirler. Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri. Mevcudat içinde mevcut olan her şeyde en latif, en güzel, en cami ayne-i samediyette hayattır. İnsana en güzel verilen nimetlerden biri hayattır. Güzelin aynesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. Yani güzellik ne yapar? Paylaştıkça güzelleşir. Ayna misali. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan Esma-ül Hüsna'nın Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Yani insan sürekli sıhhatlı, efendim sağlığı her şey yerinde olsa nakıs olacak yani. Niye? Çünkü bir şeyi anlamayacak. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahete ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi kıymetdar ömrüne adavet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Yani insan o ömrü Cenab-ı Hak sana bunun için vermiş. Hayır, o ömrü sana hayırlı işlerde, faydalı şeylerde, insanlara değil mi? Efendim kendimize, zamanımızı değil mi? Bütün her şey eşimize, dostumuza o ömrü o şekilde kullanmamız lazım. Ama ben tutuyorum bu ömrü tam tersine sefahatte, eğlenceye, sıkıntıya böyle bu şekilde kullandığım zaman ne olur? Sevru ömür benden ahirette davacı olacak yani. Fakat tahavvülde ve harekette, tahavvülde, o hallerde, harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor. Ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Yani çocukken çocukluk güzel, gençken gençlik güzel, yaşlanınca yaşlılık güzel, ihtiyarlanınca ihtiyarlık daha güzel, anne baba olunca anne babalık daha güzel. Değil mi? Bunlar hepsi bir şeye bakıyor yani, bir meşakkate bakıyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Niye? Çünkü sürekli o hayatın ehemmiyetini, dünyaya niçin geldiğini ve nereden geldiğini, nereye gideceğini insan bunları tahkiki manada ne yapması lazım? İdrak etmesi gerekiyor. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde, gayet zengin, işsiz, istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor. Gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi müteellimane sürekli sözlere ondan işiteceksin. Ya tecrübelerle sabit. İnsan sıkıntıya maruz olduğu zaman ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ama sıkıntıya maruz olmadığı zaman, her şey güllük gülistanlık olduğu zaman ne yapıyor? Hemen kendine bir eğlence, efendim değil mi, vakit geçmiyor, hemen şikayet veyahut tuğli emelden gelen, dünyada kalacak gibi o emelden gelen, bu şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım gibi şekvaları işiteceksin, şikayet. Sen bir musibetzede veya işçi veya meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor, ne haldesin? Aklı başında ise diyecek ki şükürler olsun Rabbime, İyiyim, çalışıyorum. Bak, akıl en büyük nimet. Yani elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi bütün canlılardan, bütün yarattığı mahlukattan ayırdığı en güzel nokta nedir? Cenab-ı Hak insana vermiş olduğu, insanoğluna vermiş olduğu akıl nimeti. Şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum, fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Bak, görüyor musun? Yani bir musibetse de bir işçi, meşakkatli bir halde olan bir fakir eğer aklı başındaysa Cenab-ı Hakk'a şükürle, değil mi efendim, bulunduğu noktayla ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Demek meşakkat ve çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arz ediyor. Ey hasta kardeş, ey hasta kardeş, biz sadece maddi hastalık olarak anlamayalım. Manevi içimizde bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü hastalıklar var. Kıskançlık, haset, efendim kibir, gurur, enaniyet, bunlar mesela, kendini bilmemek değil mi? Bunlar hepsi manevi cihette vesvese. Bunlar hepsi bir hastalık yani. Ey hasta kardeş, bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mahiyeti Adem'dir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Bakın, musibette, şerde, günahlarda hepsi karanlık cihetiyle. Yeknesak istirhat, sukut sukunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e hiçliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Yani demek ki bir insanda eğer bir musibet, bir sıkıntı, her şey dört dörtlükse o hayatında demek ki bir şey var, bir sıkıntı var. Ama sıkıntı varsa, musibet varsa demek ki bir şeylerde eksiğimiz var, kusurumuz, ama Cenab-ı Hak bizi o şeyle tamamlamak istiyor. Bizi o imtihandan daha suretli bir şekilde kurtarmak istiyor. Harekat ve tahavvül ise vücuttur. Vücudu ihsas eder, vücut ise halis, hayırdır, nurdur. Yani insan çalışırsa kendini ifade eder. Ama çalışmazsa, tembellik gösterirse ne yapar? Şikayete başlar. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetli hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazatı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenettarana müteveccih etmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak göndermiştir. Yani Cenab-ı Hak o hastalığı vücudumuza misafir olarak gönderiyor. Yani bu sendeki hastalık kıymetli hayatı safileştirmek, safi bir özümüze dönmek için, terakki ettirmek, bizi, mertebemizi, derecelerimizi yükseltmek için vücudundaki sair cihazat insani o hastalıklı uzun etrafında muavenet terör müteveccih etmek ve sani hakimin Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak göndermiştir. İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyete der ki sen gel benim yerimde daimi kal, vazifeni gör, bu hane senindir, afiyette kal. Yani insan Cenab-ı Hakk'a o kadar iltica edecek ki, o kadar yaklaşacak ki, yaklaştığı zaman Cenab-ı Hak'tan bütün her şeyle ne yapacak? Razısını, rızasını elde etmenin yollarını anlayacak. Evet, şurada son olarak Peygamberimizin bir duası var. O duayla bitireyim. Değerli kardeşlerim, vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin. Hepimize, cümlemize şifa versin. Bütün hastalıklarımıza, maddi manevi, bütün dertlerimize şifa versin. Hastalıklarınızı kefaret-i zünub yapsın. Günahlarımıza kefaret yapsın. Amin, amin. Ve kâlul hamdu lillâhillezî hedâne lihâze ve mâ künne linehtediye levlâ en hedânallâhu lekad câet rusûlü rabbine bilhak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, yine bir Nur İklim programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka programlarda sizlerle buluşmak ümidiyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili büryanımı yaktın. Leyla gibi ömrümdeki her anımı yaktın. Canan ele geçmez. Bir lahzada bin can bulunur. Dildeki canan ele geçmez. Dünyada güzeller yarışır. Yusuf-u Kenan ele geçmez. Uslat denilen derde giriftar gezerim. Ahımı duymaz. Hicranına yanmak dilerim. Yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

Saki, bize bir kasesi yetmez. Hele 3-5 getirin. Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye ateş getir. Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan,

nerdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, nerdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim yok. La mekan oldum bugün.

uykusunda, yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilan çoktur. Hak sözün dinlemez, asla inanmaz, kalbi çürük fesat, cahilan çoktur.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları.
2: Gönlünüzden
1: Yemenliler de yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi? Hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova, sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık, ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavme esaretzede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil, kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü, dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada, billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor, evvela parçalamak sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk.

kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazineyle koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed, benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk, dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.

0: Gönlünüzden, gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
8: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
9: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Davet Radyo. Ya Latif, lütfunla tebessüm eder güller. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
2: ben yenik düştüm, bana yardım et
1: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlümüze.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Mekke üzerine 10 bin kişilik orduyla hareket ediyordu. Havazin ve Sakif kabileleri İslam ordusunun gelişinden derin telaşa düşüyorlardı. Ordunun hedefi neresiydi? Mekke üzerine mi, yoksa Havazin ve Sakif üzerine mi geliyordu? Bilinen bir husus vardı. Ordunun yönü bu üç cepheden birineydi. Ama hangisiydi? Hatta tamamen başka bir hedef olabilir miydi? Bunu yakinen bilemiyorlardı. Ama bildikleri bir husus vardı. Özellikle Mekke müşrikleri Müslümanlara 21 yıldır derin düşmanlık yapmışlardı. Onlara hayatı zindan etmişlerdi. Ola ki bunun bir gün hesabı sorulabilirdi. Havazin ve Sakif kabileleri de diken üzerindeydiler. Zira onlar da Mekke müşriklerinden geri kalmamışlardı. Onlar da sürekli düşmanlıklar sergilemişlerdi. Her fırsatta Müslümanlara zarar veren, savaşlarda müşriklerin safında yer alan bir tavrın içinde olmuşlardı. İslam ordusu Mekke'yi kuşatıyordu ve kan dökülmeden Mekke'yi fethediyordu. İslam ordusunun hedefi belli olmuştu. Hedefini gerçekleştirmişti ama şimdi Havazin ve Sakif kabileleri daha bir huzursuz olmaya başlıyorlardı. Zira İslam erleri hemen yakınlarına kadar gelmişlerdi. Mekke'yi fetheden bu büyük ordu hemen akabinden Havazin ve Sakif'in üzerine yürüyebilirlerdi. Bunu anlamak zor da değildi. Gelişen durumlar bunun göstergesiydi. Havazin ve Sakif kabilelerin öncüleri toplanıyorlar, İslam ordusunun kendi üzerine geleceklerinden emin olmadıklarını vurguluyorlardı. Geçen zamanın kayıp zamanlar olabileceğini dile getiriyorlardı. Süratle hazırlanmak gerektiği ortak bir kanaat halindeydi. Bu savaş ölüm kalım savaş olacaktı. Karşılarındaki ordu çetin bir orduydu. Nice savaşlardan anlığın akıyla çıkmıştı. Özellikle cesur insanlardan oluşan büyük bir orduydu. Bu İslam ordusuydu. Bu orduyla savaşa girmek ölüm kalım savaşına girmek olacaktı. İstişare şiddetli tartışmalara sahne alıyordu. Havazin lideri Malik bin Avf ordu komutanlığına getiriliyordu. Malik komutan özellikleri olan gürbüz bir insandı. Onun kabiliyeti, onun cesareti herkesçe çok iyi biliniyordu. Malik bin Avf öyle diyordu: bu savaş ölüm kalım savaşı olacaktır. Bu nedenle askerlerimizin dağılmaması, hele hele kaçmaması için kadınları, çocukları ve hatta hayvan sürülerini de savaş alanına getirmeliyiz. Askerler bir zaafa uğrarlarsa kadınlarından utanırlar ve kaçamazlar. Böylece geri çekilmeyen ve ölesiye savaşan bir imkan elde etmiş oluruz diyordu. Malik bin Avf'ın sözleri istişare meclisinde hemen kabul görüyordu. Bu işi daha sağlam almaktı. Ama istişare meclisinde etkin ve isabetli görüşler olan yaşlı Düreyd bin Simme de vardı. O genelde konuşmuyor, dikkatli dikkatli takip ediyor, dinliyordu. Malik bin Avf'ın sözlerini bitirdikten sonra Düreyd bin Simme söz alıyor, Malik bin Avf'a şöyle diyordu: vallahi sen gerçekten koyun otlatan birisin. Hezimete uğrayan bir kimseyi hiçbir şey durdurabilir mi? Eğer savaş lehinde cereyan ederse kişi ancak mızrağı ve kılıcıyla sana yardımcı olabilir. Yok eğer aleyhine cereyan ederse o zaman sen de ailen de malın da rezil rüsvay olursunuz diyordu. Ama Malik bin Avf kendi bildiğine gidiyordu. Bu ordunun sayısı konusunda kaynaklarımızda farklı iki bilgi bulunuyor. Bazı kaynaklarda 14 bin kişilik bir ordu, diğer kaynaklarda ise 20 bin kişilik bir orduydu. Karar verilmişti:
güçlü bir orduları vardı. Sayıları onlardan üstündü. Teçhizat olarak da iyi bir ordu oluşturuyorlardı. Ordu komutanı Malik bin Avf bir konuşma yapıyordu. Müslümanlar şimdiye değin savaşların çoğundan zaferle çıkmışlardı ama onların savaştıkları ordular savaşmayı asla bizler kadar bilmezlerdi. Biz savaşçı bir toplumuz. Onlar ilk defa savaşı iyi bilen bir toplulukla savaşacaklar. Onlara savaşmanın nasırlığını öğreteceğiz. Onları yeneceğiz. Hatta onların sonunu getireceğiz. Bu savaş onların sonu olacaktır. Onları yeryüzünden sileceğiz diyordu. Yüksek bir moral veriyordu. Yürekleri ayağa kaldırıyor, yürekleri çelikleştiriyordu. Savaşı kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı. Mekke-i Mükerreme'nin fethi Ramazan-ı Şerif'te olmuştu. Ramazan-ı Şerif'in orucunun bir kısmını Mekke'de tutuyorlardı ve Ramazan bayramı da Mekke'de idrak ediliyordu. Mekke-i Mükerreme'de 20 gün kalınıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 20 günde namazlarını şerefli arkadaşlarıyla beraber Kabe'de kılıyorlardı. Rabbani bir iklimi terennim ediyorlardı. Kabe, Resulullah gibi iki büyük nimete vasıl olmanın derin manevi hazzını, huzurunu yaşıyorlardı. Kabe-i Muazzama'da Peygamber Efendimizin imametinde namaz kılmak, kainatın hiçbir zaman göremeyeceği muhteşem bir tabloydu, muhteşem bir güzellikti. Rabbani iklimle peygamber iklimi aynı anda yaşamak Rahman-ı Rahim'in hangi kullarına nasip olabilirdi? Böyle bir devlete kimler erebilirdi? Bunlar ashab-ı güzeyindi. Bunlar sahabe-i kiramdı. Bunlar peygamber ikliminin has gülleriydi. Bunlar muhacirlerdi, ensardı. Bunlar Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber geliyordu. Havazin ve Sakiflilerin büyük bir ordu hazırladıkları, Müslümanlara saldırıya hazırlık yaptıkları haberi geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarından Hazreti Abdullah bin Ebi Hadret'i bu haberin nedenli doğru olup olmadığını öğrenmesi için gönderiyordu. Hazreti Abdullah vazifesini yerine getiriyor ve haberin doğru olduğunu Allah'ın Resulüne bildiriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Müslümanların hazırlanmasının talimatını veriyordu ve Müslümanlar süratle hazırlanıyorlardı. Bu arada Peygamber Efendimiz henüz Müslüman olmayan Saffan'dan ödünç araçlar, savaş araçları istiyordu. Saffan Peygamber Efendimiz'e zorla mı yoksa ödünç olarak mı alıyorsun diye soruyordu. Saffan böyle bir soruyu şu nedenle soruyordu. Mekke'ye hakim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Saffan da onun kontrolündeydi. Emrederdi. İslam ordusuna imkanlarını vermesini temin edebilirdi. Saffan da kendisinin böyle bir konumda olduğunu biliyordu. Haliyle soruyordu. Zorla mı yoksa ödünç olarak mı alıyorsun diyordu. Efendimizin cevabı tam tatmin edici boyutlardaydı. Zarar göreni ve yitireni tazmin şartıyla ödünç alıyorum buyuruyordu. Saffan'dan istenen nakit paraydı, zırhtı. Savaşlar zırhları zarar görebilirdi, kaybolabilirdi. Haliyle zarar göreni de yitireni de tanzim şartıyla ödünç olarak talep ediliyordu. Burada bir esasa işaret düşülüyordu. Bir esas öğretiliyordu. Silahını bırakmış düşmanın malına dokunulmazdı. Asla zarar verilmezdi. Malına el konulmazdı. Bu husus gayrimüslimler için böyleydi. Savaşmayan müşrikler için ya da savaşa iştirak etmeyen müşrikler içindi. Zaten müminlerin birbirlerine kanı malı haramdı. Burada güvenilir insan gerçeği de öğretiliyordu. Güçlüsünüz, istediğinizi yapabilecek güce ulaşmışsınız. Ama insana saygıyı, insan hukukunu ihlal etmekten özenle sakınmayı gerçekleştiriyorsunuz.
hayatın bize öğrettiği, toplumlara öğrettiği en temel bir ilke vardı. Güvenilir insan olmaktı. Şeffaf insan olmaktı. Her insana insanca davranmaktı ve bu davranışta içten olmaktı. Peygamber Efendimiz 12 bin kişilik ordusuyla şirk ordusunun üzerine yürüyordu. Medine'den çıkarken 10 bin kişilik bir orduyla çıkan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 2 bin kişilik bir kuvvet daha katılıyordu. Bunlar yeni Müslüman olmuş Mekkeli müminlerdi. Henüz İslam'ı özümsemeleri mümkün de değildi. Henüz Müslüman oluşların üzerinden 15-20 gün geçiyordu. Ama onlar da Peygamber Efendimizin ordusuna heyecanla, şevkle katılıyorlardı. Ayrıca henüz Müslüman olmamış 80 müşrik de orduya katılıyordu. Bunlardan biri de Saffan bin Ümeyye'ydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların da katılmalarını arzu ediyordu. Onların Müslümanların hallerini yakinen görmelerini istiyordu. Müminlerin ahlakını gözlemlemelerini arzu ediyordu. O güzel hallerden istifade edeceklerini umuyordu. Bir de savaşa katılmaları sonucunda ganimetlerden pay almalarını arzu ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakinen biliyordu ki müşriklerin en büyük hedefi gayeleri zengin olabilmekti. Ciddi boyutlarda servete sahip olabilmekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara insanın gayesinin mal mülk olamayacağını fiilen öğretmeyi de murat ediyordu. Bütün dünya malı bir yanaydı, iman nimeti bir yanaydı. Kuşkusuz iman nimeti kainatlardan da daha kıymetliydi, daha değerliydi. Huneyn savaşı sonrası bunu fiilen yaşamaları mümkün olacaktı. Peygamber Efendimiz bu düşüncelerle onların da savaşa katılmalarını arzu ediyordu. Hoşça kalın düşüncelerle onların da savaşa katılmalarını arzu ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Davet Radyo. Bir ömrü tükettim, hala gelmedin. Seni aramam zor, bulmam imkansız. Takatım kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, gelmem imkansız.

Mum oldum, eridim başımda alev. Direni, ayakta kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını, fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp, ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum misali yavaş yavaş.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ürpertir tabiat üfleyince rüzgarı, derin gök solu, ulu ses dokununca çarka, düşer ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden, daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden, yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini. Sonra ses olur, zamanın idrak incisi ses, döner döner döner de yönelir sebebe. Sebep ey! Sesi damarla çizer, mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının gecesi, uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın ve bulur aklı yontan, o sonsuz sesi bulur. Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla yayılır, karanfilde tutuşur, karar kılar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken, helezonlar çizerken ses, son fatih su fetheder tabiatı. Döner döner dövünür, eritir dağları, yobaz kayaları. Daha der, sığmaz kabına, yönelir göğe teslim olur. Ve düşerken toprağa çağırır, sebep ey! Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur. Emer, emer, emerler toprak anayı. O sultan hazinesi, o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır emerler. Ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini. Sebep

Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma," diye yakaracaklar.

0: Ya Ahir,
1: gönlümüzden ya ahir,
0: sensin
1: gönlümüze.
0: Sonraların sonrası.
1: Davet Radyo.
0: Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya Zahir, ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya Vali, ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.
2: 91.0 Davet Radyo.

Ben bir yana düştüm, sulam bir yana. Ayrılıklar, ayrılıklar hep bana. Bir gönlüm var, acılara aşina. Yol oldum, gurbetlere eklendim. Garipliği, yalnızlığı yüklendim. Her şeyden çok ezanları özledim. Türküleri, ozanları özledim. Can dostum, bir mektubunu gözledim. Ey kardeşim, anam, babam, sevgilim, hayaliniz, hatıranız teselli. Ufuklarda güneş doğup batanda, yüreğimi gece sancı tutanda, malum olur ahvaliniz vatanda. Gün geçirdim bin bir melal içinde, hor görüldüm hor bu muhal içinde. Anlatması çok zor, bu yaban hoyrattır. Kader yolu uzun ince sırattır. Gözlerimde yaşlar Dicle, Fırat'tır. Çektiğimi çekmemiştir kimseler. Bu yokuşu çıkmamıştır kimseler.

Yeşil yeşil gülümseyen ovalar, bulutlarda katar katar turnalar, bacaları dumanlı şen yuvalar. Çocukluğum toprağında taşında, çiçek çiçek baharında kışında. Rüyalarım renk renk, an an İstanbul. Şiir şiir, destan destan İstanbul. Nereden baksam bütün cihan İstanbul. Arada ne bir perde ne duvar, yakınlığım uzaklığım ne kadar. Gök kubbenin al kartalı bayrağım, sevdaların en kutsalı bayrağım, Türk oğlunun istiklali bayrağım. Rüzgarlara bırakıver kendini, her zerremle seyredeyim ben seni.

Selam olsun gönüllere, dillere. Selam olsun bülbüllere, güllere. Selam olsun bizden, bizim illere. Bir ateş ki yanar döner içinde. Bir hasret ki kanar, kanar içinde. Yanar döner içinde. Bir hasret ki kanar, kanar içinde.

gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel

Baştan ayağa yâreyim. Gel, gör beni, aşk neyledi. Gel, gör beni, aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, aşk neyledi, derde giriftar.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kâbe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevazu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. Yusun bin Hüseyin.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaul Hüsna isimli programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Vekil Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. El-Vekil, işlerini kendisine bırakanın işlerini en iyi şekilde yapan, kendisine dayanılıp güvenilen, her şeyi tedbir ve idare eden, gözeten, yarattığı bütün varlıkların işlerini idare eden, her şeye karşı her şeyin hakkını müdafaa eden, hakkı yerine getiren demektir. Müzzemmil Suresi. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana dünya sadece iki grup insanı ağırlamaktadır. İnananlar ve inanmayanlar. Bu keyfiyet kıyamete kadar böyle devam edecektir. İnananların mücadelesi devam ederken inkarcılar da binbir bahane ile küfürlerini sürdüreceklerdir. Yani iman ve küfür mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Cenab-ı Hak bizleri iman safından ayırmasın. Amin. İman eden kullar yaratılış gayeleri doğrultusunda bir taraftan emri bil maruf, yani iyiliği emretmek ve nehyi anil münker, kötülükten sakındırmak vazifesiyle meşgul olurken, diğer bir taraftan da sürünün çobanı olarak ailesinin geçimini temine çalışır ve dünyevi mücadelelerini sürdürür. O yüceler yücesi, rahmetin ve en engin sevginin sahibi olan Allah Celle Celaluhu kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarının her durumda kendisine sığınmasını ve güvenmesini ister. Yüce Rabbimiz kendisini dost edinmiş sabırlı ve kararlı müminleri eninde sonunda her konuda zafere ulaştırır. Âl-i İmran Suresi. İnsanlar onlara, düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını arttırdı ve şöyle dediler: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Vekili Allah olanın sırtı yere gelir mi hiç? Vekili Allah Celle Celaluhu olanın kaldıramayacağı zorluk yoktur. İnananların tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Mütevekkil bir kul, yani Allah'a tevekkül etmiş olan kul, verin bana bir değnek, dünyayı yerinden oynatacağım der ve kendisini dinleyenlerin akıllarını oynatır. Sırtını Allah'a dayananın karşısında hangi güç dayanabilir? Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimlerini bilmek farklı, bu güzel isimleri yaşamak ise çok daha farklı boyutlardadır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizlere öğrendiklerimizi yaşamayı nasip etsin.
Amin. En'am suresi. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Ona kulluk eden o her şeye vekildir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'yu vekil edinenin ümitsizliğe düşmesi mümkün değildir. Çünkü o bilir ki o el-vekil olan Allah el-fettahtır. Bir kapıyı kaparsa bin kapıyı birden açan odur. Zorluklarla mı karşılaştık? Ümitsizlik yok. Zira biz el-vekil olan, el-fettah olan Allah'ın kuluyuz. Kapıyı yalvararak, edeple çalmayı biliyorsak eğer, o kapı elbette açılacaktır. Şirke bulaşmamışsa yüreğimiz, kapının ardına kadar açıldığını elbette göreceğiz. Karanlıklar mı bastı gönül dünyamızı? Ümitsizlik yok. Sen el-vekilin, en-nurun kulusun. O kulunu karanlıklardan aydınlıklara çıkarandır. Uzat aciz ellerini, hiçliğini bilerek yalvar. Sen vekilimsin, sen her şeye kadir olan Rabbimsin de. Bir değil, bin güneş birden doğacaktır senin gönül ufkuna. Furkan Suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Allah'ı vekil kıl, Allah'a güvenip dayan. Talak Suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Nisa Suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Allah Celle Celaluhu'yu vekil bilmek, tevekkül kavramını getirir beraberinde. Tevekkül etmek, manevi bir güç kazanma, dayanarak kazanma yoludur. Bir iş için bize verilen cüz'i idareyi sonuna kadar kullanıp, kul olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıp, gücümüzün yetmediği kısmı için Allah'a dayanmanın, işleri el-vekil olan yüce kudrete bırakmanın adıdır tevekkül. Sarf edilen bütün tedbirlerden sonra işin sonucunu Allah'a havale etmek, ondan işlerin hayırla neticelenmesi için yardım dilemek ve dua etmektir tevekkül. Tevekkül etmek, huzur ve saadetin kapısını açar inanan kullara. Tevekkül etmek, insana muazzam bir güç verir. O, kuluna bir dua öğretir. Yerden alıp saçtığı bir avuç toprakla müşrikleri görmez hale getirir. O, kainata meydan okuyan Nemrutları minicik bir sineğe mağlup ettirir. El-vekildir o, dayanılacak, güvenilecek yegane güçtür o. O halde gelin hep birlikte bizi yaratan, yokluktan çıkarıp vücut nimetini veren zata tevekkül edelim ve o bize yeter diyelim. Bana hayat nimeti bağışlayıp yaşatan, kendisini bulmama yardım eden zat,
elbette bana yeter. Dünya ve ahiretimi nimetlerle dolu iki sofra haline getirerek, bana iman nimetiyle takdim eden ve bana mümin sıfatını layık görerek beni şereflendiren zat elbette bana yeter. Habibim dediği iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beni ümmet eyleyerek bana ilahi sevgiyi ve sevgiliyi bağışlayan ve bu sevgiyle imanımda gelişmeler yaşatan zat elbette bana yeter. Beni hayvan ya da nebat bitki yaratmayıp mahlukatın en üstünü olarak yaratan zat elbette bana ve bize yeter. Beni ne yerim içine aldı ne göğüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır buyurarak beni isimlerinin tecelligahı kılıp yüreğime teşrif eden zat elbette bana yeter.

ederiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'am bunun kendisi için hiçbir acziyetin söz konusu olmadığı tam ve mükemmel.

yaptıklarını görerek büyüklenen ve yoldan çıkan kavimleri de o üstün gücü ile el-kavî olarak yakalayarak cezalandırmıştır. Hazreti Allah Celle Celaluhu dilerse bir fırtına ile tüm varlıklarını yerle bir edeceğini, dilerse sellerle ekinlerini helak edebileceğini, minicik bir mikropla pek çok sayıda insanın yok olabileceğini göstermiştir. Enfal Suresi. Tıpkı Firavun'un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişatı gibi onlar da Allah'ın ayetlerini tanımadılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalamıştı. Çünkü Allah kavidir ve azabı çok çetin olandır. Hud Suresi. Ne zaman ki azap emrimiz geldi, salihi ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin kavidir, mutlak üstündür. Mü'min Suresi. Bunun sebebi şuydu. Onlara peygamberleri apaçık delillerle gelmişlerdi. Ama onlar inkar ettiler. Allah da bu yüzden kendilerini yakalayıverdi. Çünkü o kavidir, azabı şiddetlidir. Aziz kardeşlerim, El-Kavî isminin inkar edenlere bakan yüzü işte budur. Yüce Yaradan sonsuz bir gücün sahibidir. İnkar edenleri o güçle yakalar ve cezalandırır. Bu ismin müminlere bakan yüzünde ise ışıl ışıl bir sevgi, dağlar gibi bir destek, muhteşem bir güç ve kuvvetin mümin kulun yüreğine yansıttığı güven duygusu vardır. Mümin kul her zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya güvenerek, benim Rabbim güçlüdür, beni kimsenin eline bırakmaz, o benim tek desteğimdir der. Ahzab Suresi. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla def etti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah kavidir, çok üstündür. El-kavidir o. Hazreti Allah savaş meydanlarında olduğu gibi mümin kulunun hayat savaşında da, nefsiyle tutuştuğu iç savaşında da kulunun yanında ve yardımında olandır. O muhteşem kelamında gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz buyurarak koluna inancın gücünü öğretir. Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Bakara Suresi. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. Ey güçlü olan Rabbimiz, bizleri El-Kavî isminin tecellisiyle bu dünyada düşmanlarımıza karşı güçlü kıl. İmanımızın gücüyle, iman neşesi

ile yaşamayı nasip ve müyesser eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Hadis-i şeriflere tutunduğumuz zaman, hadis-i şerifleri günlük hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, sünnet-i nebiye ittiba ettiğimiz zaman hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini yakalamış oluruz, sağlamış oluruz. Allah-u Teala o peygamberi seven, sevdiğini söz, fiil, hareketleriyle, davranışlarıyla ortaya koyan müminlerden eylesin. Ve kıyamet günü peygamberimizin sancağı altında toplanmayı, havzının başında toplanmayı, o havzdan kana kana içmeyi bizlere nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytu leylete usriye bi ala kavmin. İsra gecesi biz bir kavme uğradık veya götürüldük. Tukurazu şifahuhum. Onların diyor dudakları böyle kesiliyordu. Bi makarida min narin. Ateşten makaslarla. Allah muhafaza buyursun. Bir kavme uğruyor peygamberimiz İsra gecesi. Biliyorsunuz ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi ismiyle de bir sure var. Gece yürüyüşü demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden Mescid-i Haram'dan alınıyor ve nereye götürülüyor? Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya. O döneme göre çok uzakta olduğu için uzak mescit anlamında oraya, yani en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa ismi veriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürülüyor ki ayet-i kerimede diyor o Allah ki noksan sıfatlardan münezzehtir. Her türlü eksikliklerden münezzehtir. Ne yapmıştır? Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan almış ve Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. İşte İsra suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala böyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala buyuruyor ya, diyor ya, ona ayetlerimizi göstermemiz için. İşte Peygamberimiz de gördüğü şeyleri ne yapıyor? Bizlere anlatıyor, bizlere açıklıyor. İşte İsra gecesi diyor, ben alıp götürüldüğüm zaman, geldiğimiz zaman bir kavme uğradık. O kavimdeki insanların dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Allah korusun, Allah bizleri muhafaza buyursun. Kimmiş bunlar? Külleme kuridat vefet. Her kesildiği zaman da geri yerine geliyor. Allah korusun. Fekultu ya Cibrilü. Ben dedim ki ey Cibril. Men haulâi. Bunlar kimdir? Kale Cebrail aleyhisselam şöyle buyuruyor. Diyor ki hutabâi ümmetike. Senin ümmetinin hatipleridir. Konuşan insanlardır. Böyle vaaz verenlerdir. Öne çıkanlardır. İnsanlara hitap eden kimselerdir ki öyle ki ellezîne yekûlûne. Onlar diyorlar neyi? Mâ lâ yef'alûn. Yapmadıkları şeyi insanlara söylüyorlar. Kendiler yapmıyor ve insanlara söylüyorlar ve ayrıca ve yakraûne kitâballâhi, Allahu Teala'nın kitabını da okuyorlar ve lâ ya'lemûne bih, onunla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte bu hadis-i şerifte bizlere büyük bir uyarı var. Bu başta alim tabakaya, hoca efendilere, imamlarda, vaazlarda, efendim insanlara nasihat bulunanlara, İşte kürsüye çıkanlara, mihraba çıkanlara, din adına insanlara hitap edenlere önemli bir uyarı. Bu herkes için de geçerli. Çünkü neticede her mümin, her Müslüman yeri geldiği zaman ne yapacak? İnsanlara uyaracak, bildiklerini aktarmaya çalışacak. Fakat burada dikkat edilecek husus nedir? Bir, kişi söylediğini yapacak. İki, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve okuduklarıyla amel edecek. Eğer bunu yapmazsa, İşte büyük bir tehditle karşı karşıya. Ne olacak? Onların diyor böyle dudakları kesilecek makaslarla, ateşten makaslarla. Bu devam edecek. olacak, kesilecek, olacak, kesilecek ve cezalarını çekecekler. Başka bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Böyle bağırsakları parçalanır, dışarı çıkar böyle, bu hale gelir. Bu da aynı şekilde Peygamberimiz Miraç olayında, İsra hadisesinde gördüğü bir olay. Başka bir hadis. Ve o insan merkebin değirmeni döndürdüğü gibi onunla beraber döner böyle. Cehennem ehli onu izler ve bakarlar, onu takip ederler. Sonra derler ki, ey falan, ne oldu sana? Öyle ya, sen bize marufu emreder ve münkerden nehyetmez miydin? Hani sen böyle bir adamken ne işin var burada diye hayretlerini açığa koyuyorlar. O da der ki, evet, ben size marufu emreder fakat kendim yapmazdım. Münkeri nehyeder fakat kendim işler yapardım der. İşte Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle hatiplere çok çok işler düşüyor. Kişi, konumuz olan hadis-i şerifte geçtiği üzere ne diyor? Mâ lâ yefalûn. Yapmamış oldukları yekûlûn, söylüyorlar. Ayet-i kerimede de var. Sonra ne var? Bir de Allah'ın kitabını okuyorlar. Onu da delil getiriyorlar. Kitaptan da habersiz değiller. Ama kitapla da ve lâ yâlemûne bih, o kitapla da amel etmiyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzün sorunlarından, günümüzün en büyük meselelerinden birisi bu. İman ehli, iman adamı, aksiyon adamı. İman edecek, imanını fiiliyata dökecek, yaşayacak ve bu şekilde yaşatacak. Ama hani halkımızda bir söz var ya, ele verir talkını, kendi götürür salkımı diye böyle bir söz vardır. Böyle olmayacak. Böyle öne geçmiş insanlar, insanlara hitap eden insanlar ne olacak? Dürüst olacak, doğru olacak, hakkı anlatacak, o hakkı yaşayacak, günlük hayatının bütün safhalarında onu yerine getirecek. Yoksa efendim işte günümüzdeki gibi kendiler başka yolda, konuştukları başka yolda, bu ne olur? İnsanlara da hitap etmez. Çünkü insanlarda şu vardır, daha çok izleyerek öğrenmem. Bu çocukta da vardır mesela, izleyerek, sözde değil, izleyerek. İşte bu nedenle kişiler nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'ansa, aynı zamanda onun varisi olan ulema da ne olacak? Böyle hayatında Kur'an'ı yaşayacak ve onunla amel edecek. Okuduğu gibi onunla amel edecek, değil mi? Yapmadı mı ne olur? Sorumlu olur. İki kat sorumluluğu olur. Biri bildiğinden dolayı, biri de yanlış yaptığından dolayı. İşte bir gün adam birisi İbn Abbas radıyallahu anh'a geliyor ve diyor ki, ben sana diyor marufu emretmek ve sana da münkeri nehyetmek istiyorum. Böyle tavsiyede bulunuyor ki İbn Abbas radıyallahu anh tercüman ol Kur'an. Peygamberimiz ona dualarda bulunmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, hadisleri biliyor ve alimlerden birisi. Peygamberimiz onun için duada bulunuyor. Öyle bir şahsa geliyor, diyor ki, ben sana diyor iyiliği emredeceğim ve kötülükten de seni sakındıracağım. İbn Abbas adama şöyle bir bakıyor ve ondan sonra diyor ki, sen bu noktaya ulaştın mı? Yani bu seviyeye ulaşmış bir insan mısın? O da diyor, tabii ki, umarım öyle olmuşumdur. İbn Abbas diyor, ben sana Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri söyleyeceğim ve bu ayetler açığa çıkarmaktan korkmazsan bana da emri bil maruf nehyi anil münkeri yap diye cevap veriyor. Adam soruyor. Diyor, ya İbn Abbas, bu nedir yani? Senin dediğin ayetler hangileridir? Bir söyle bana. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz? Saf suresinde geçiyor ya. Yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Allah indinde günah olarak yapmadığınızı söylemeniz çok çok büyük bir günahtır. Bu hükmü iyice yerine getirdin mi dediğinde o hayır der. Sonra der ki, Allah-u Teala'nın salih bir kulu, bir peygamberi Şuayb aleyhisselam şöyle bir söz söylüyor. Sen bunu biliyor musun? Nedir o diyor? Şuayb aleyhisselam biliyorsunuz kavmini uyardığı zaman onlara diyor ki, sizi nehyettiğim konuda size aykırı davranmak istemem. Yani tebliğ ediliyor. Onlar tebliğe uyacaklarına, o yanlış olan şeye Şuayb aleyhisselamı davet ediyorlar. Şuayb aleyhisselam da ne diyor? Ha, ben buna karşı olduğum halde ve sizi yasakladığım halde ben onu işlemiş olamam. Yapamam böyle bir şey. Böyle bir muhalefet kendime yalanlamak olur. Değil mi? Yani bir insan bir kere burada kendini yalanlıyor. Sen şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap diye nasihatlerde bulunuyorsun. Allah bizleri bu duruma düşmekten muhafaza buyursun. Ama kendinde tersi var. Bu ne demek? Kendinin ne karşı bir güvenin yok. Kendi kendini yalanlıyorsun. İşte Şuayb Aleyhisselam da öyle diyor. Sizi nehyettiğim konuda size aykırı da davranmak istemem. Yani emrime, tavsiyelerime de aykırı davranmak istemem. Ve İbn Abbas soruyor bu adama. Sen bu ayeti iyice okudun mu? O da der ki hayır ben okumadım. İbn Abbas o zaman ona şöyle diyor. Sen önce kendinden başla. Demek ki bir kimse önce tebliğde, davette kendinden başlayacak. Kendine davet edecek, kendine tebliğ edecek, kendini koruyacak, kendini kollayacak, kendi Kur'an'a tabi olacak. Ondan sonra insanlara ne yapacak? Uygulamaya çalışacak. Bırakın böyle Kur'an'la, sünnetle ilgili yaşamayı, birçok alim mesela bir insana nasihat edeceği zaman kendisi uygularmış, ondan sonra o insanlara nasihatte bulunurmuş. Mesela bir bal olayı vardır. Hani bir çocuğa bal zarar veriyormuş. Bir alime diyorlar ki bu çocuğa nasihat etsen de bu çocuk bal yemese, çünkü bizi dinlemiyor ama sağlığına da zarar veriyor diye böyle anlatılır. Gerçi bal şifadır da o dönem demek öyle bir şey. Ondan sonra alim diyor ki birkaç gün sonra gelin. Ondan sonra getiriyorlar, nasihat ediliyor. Alim diyor ki işte tamam mı? Tamam. Çocuk da tamam diyor. Ben diyor yerine getireceğim. Adamlar da şaşırıyor. Niye yani hemen bu nasihati etmedi de? Nasihati belli. Niye bizi birkaç gün sonraya getirdi? O da merak ediyorlar. Ona soruyorlar. O da diyor ki ben kendim bu işi yapıyordum. Kendimin yaptığı bir işi ona diyor söylemekten çekindim. Çünkü kendim yapmayayım ki karşı tarafa söylediğimde tesir etsin. Ki bu dünyalık bir şey. Ha bu konuda zaten alimler şunu söylüyor. Kendisi tatbik etmeyen bir alimin, bir üstadın sözleri insanların kalbinden ne olur? Sonbaharda nasıl gazal dediğimiz yapraklar dökülürse bu nasihatler de o insanların gönlünden dökülür. Bir fayda vermez. Ama yaşarsa, diyelim işte Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, işte birçok alimlerimize bakıyorsunuz. İmam Serasi'nin hayatına bakın, İbnül Esir'in hayatına bakın, efendim İmam Nebevi'nin hayatına bakın. Daha birçok alimlere, böyle tavizsiz alimlerin hayatına bakın. Bunlar taviz vermemişler. Bu nedenle de ne olmuş? Sözleri tesir etmiş, kitapları bugüne kadar geliyor ve ta inşallah Allah'ın izniyle halis niyetle yazdıkları için hem sözleri hem davranışları birbirine uyduğu için ne oluyor? Ta inşallah Allah'ın izniyle kıyamete kadar da devam edecek ve insanlara da fayda verecektir. Bu nedenle hepimiz öyle olacağız. Uygulayacağız. Bu duruma düşmemek için büyük bir tehdit bu iki hadis, değil mi? Ne kadar büyük bir tehdit, Allah korusun. Bağırsakları patlayacak ve böyle merkebin döndüğü gibi döndürüp durulacaklar. Diğeri de nedir? Dudakları kesilecek. Madem sen bu dudaklarla konuştun ama boş konuştun. Kendinde bir şey yok. Yanlışları işliyorsun. Halka da bu şekilde yapıyorsun. Ve şöyle bir hadis-i şerif var. Başka bir hadis ki bu konuyu açıklıyor. Diyor kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye veya çağırdığı şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Allah muhafaza buyursun. Ha, sen kendin amel işleyeceksin. Güzel olan işleri yapacaksın. Kötü olan işlerden sakınacaksın. Şiddetle sakınacaksın. Ve ondan sonra da sen ne yapacaksın? İnsanlara anlatacaksın. Zaten senin halin, yaşayışın insanlara bir örnektir. Sen yanlış yaparsan, bilenler, alimler, hatipler, imamlar, hocalar yanlış işler yaparsa halk ne yapar? Onları delil kabul eder. O yanlışı onlar da işler. Senin yaptığın şeyler insanların gözünde doğruymuş gibi olur. Ve sen ne kadar söylesen de o sözün tesir etmez, fayda vermez. Çünkü davranışın ortada. Allah-u Teala bu şekilde davranmaktan muhafaza buyursun. Fenalığı emretmektense iyilik emretmek elbette iyidir. Fakat aklı olan bir insan başkasının iyiliğini isterken kendisini unutur mu? Demek ki emri bil maruf ve nehy anil münkerden yapmaktan kasıt başkalarına doğruyu göstermek suretiyle istifade ettirmektir. Halbuki başkasını irşat edip de kendisini unutmak ve kendisini iyilikten, irşattan mahrum etmek, eli selamete çıkarıp kendini ateşe atmak demektir ki ameli akıl açısından bir çelişki teşkil eder. İnsanlara vaaz ve ders vererek ilmini ortaya koyan bir kimse, sonra kendisi kendi emrini, kendi öğüdünü dinlememek, kendini ve ilmini fiilen yalanlamaktır. Yani bu şahsında bir çelişki olduğu gibi halkı bir taraftan aydınlatmak isterken diğer taraftan da saptırmaktır ki bu da bir çelişkidir. Bunda da bir çeşit karıştırma vardır böyle. Hakkı batıla karıştırma, Allah muhafaza buyursun. Aklı olan ise böyle bir çelişkiye düşmez. Söylediği sözün, verdiği nasihatin bir kıymeti ve kalplerde bir tesirinin olması arzu edilir. İnsan böyledir. Boşuna emir, boşuna gevezelik akıl kârı değildir. Halbuki verdiği emir ve öğüdün tersini kendisinin yapması onun kıymetini kırmak ve herkesi ondan nefret ettirmektir. Daha açıkçası bindiği dalı kesmek, oturduğu evi yıkmaktır ki bundan büyük aptallık, ahmaklık da olamaz. Demek ki iyilik iyiliktir. Elbette insanlara iyiliği emretmek de haddi zatında iyidir, güzeldir. Ama bir görevdir de. Fakat bunu yaparken kendini unutmak ise bu büyük bir ahmaklıktır. Allah bizleri bu ahmaklardan eylemesin ve bunların şerrinden de Allahu Teala ümmeti muhafaza buyursun. Hepimizi muhafaza buyursun. Hem özü hem sözü bir olan kullardan, hatiplerden eylesin ve böyle olmayanların da şerrinden Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyor ve emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ebu Leheb'in oğlu Utaybe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmişti. Nebi aleyhisselamın diğer kızı Rukayye de Utaybe'nin kardeşi Utbe ile evliydi. Resul-i Ekrem'e peygamberlik gelip de Ebu Leheb'i kınayan Tebbet suresi indikten sonra Ebu Leheb iki oğlundan da Resulullah'ın kızları olan eşlerini kesinlikle boşamalarını istemişti. Ebu Leheb'in Resulullah düşmanı karısı da oğullarına "O kadınları boşayın çünkü ikisi de babaları gibi sapmışlardır" dedi. İki kardeş de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarını boşadılar. Utaybe Ümmü Gülsüm'ü boşadıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek şöyle dedi: "Ben senin dinini inkar ediyorum. Senin kızını da boşadım. Bundan sonra ne sen bana gel ne ben sana gelirim." Utaybe bununla da kalmadı. Hırçın köpek gibi Resul-i Ekrem'in üstüne yürüyerek gömleğini yırttı. Bu durumdan çok incinen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, "Allah'tan bir canavarını sana musallat etmesini dilerim" diye beddua etti. Zaman sonra Utaybe ticaret maksadıyla Kureyşlilerden birkaç tüccar arkadaşıyla Şam'a doğru yola çıktı. Geceliğin Şam civarında Zerka denilen yere vardılar. Varır varmaz müthiş bir arslan onların çevresinde dolaşmaya başladı. Utaybe ürktü. "Vay anasına! Vallahi Muhammed'in bedduası yüzünden bu arslan beni parçalayacak" dedi. Arslan onların etrafında birkaç defa dolandıktan sonra dönüp gitti. Onlar da Utaybe'yi kollamak için ortalarını alarak uyudular. Arslan tekrar döndü. Aralarından geçerek Utaybe'yi buldu. Başını pençeleri arasına sıkarak onu öldürdü. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh Rukayye ile o vefat edince de Ümmü Gülsüm ile evlendi.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 28. Cüz.

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Bir tatlı ömür gibi
1: gönlümüzden
0: gitmeye niyetlendin.
1: Davet Radyo.
0: Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gör, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
2: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
1: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Gönlümüzden
1: Gani
0: gönlümüze
1: Mevlam nasip etse,
0: Davet Radyo.
1: Varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı, delil yapışsa elime, lebbey körese dilime, ehram bezini belime sarsam ağlayı ağlayı, Hüccac döner yana yana, ciğerim döndü büryana, şol zemzemden kana kana, içsem ağlayı ağlayı.

0: Gönlümüzden gönlünüze
1: Allah'a davet sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir, eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeyin.

Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

0: geçmişten günümüze bin bir damla.
1: ...91.0... davet.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, İslam ordusu Huneyn Vadisi'nde, düşman ordusunun kuşatması altında, dünden bugüne ilk defa 10.000'in üzerinde bir ordu halindeydi müminler. İçlerinden bazıları bu ordu yenilmez, bu dev ordu diyordu. Ama Huneyn Vadisi'ne girdiklerinde düşmanın tuzağına düşüyorlar ve ablukada kalıyorlardı. Panik ve kaçışlar sanki bir çıkış yolu gibi gözüküyordu. Ama Allah'ın Resulü oradaydı. Ordusunun başındaydı. Evet, İslam ordusu neredeyse bozguna uğramıştı ama o tek başına beyaz katırının üzerinde düşman ordusuna doğru ilerliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e ne kadar doğru söylüyordu. Bunu bütün varlığında duyarak söylüyordu. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gür sesli Hazreti Abbas amcası dağılan ordunun toparlanması için çağrıda bulunuyordu. Kısa bir süre önce dağılan, kaçışan ordu Hazreti Abbas Efendimiz'in sesini duyunca sanki şok tesiriyle kendilerine geliyorlar ve Allah'ın Resulü'nün bulunduğu noktaya dalga dalga akıyorlardı. Artık İslam ordusu Peygamber Efendimiz'in çevresinde halkalanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırından iniyor ve dua ediyordu. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra yerden bir avuç toprak aldı ve düşman üzerine savurdu. Toprağı savururken de